sorumluluk bilincinin zayıfladığı bir ortamda özgürlükten söz etmek mümkün değildir. Zira sınırsız özgürlük anlayışı, kaçınılmaz olarak başkalarının haklarının ihlaline yol açmaktadır. Bu noktada Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi, sorumluluk bilincinin kapsamını veciz bir şekilde ortaya koymaktadır. Hepiniz çobansınız ve hepiniz sürünüzden sorumlusunuz. Bu ifade bireyin yalnızca kendi eylemlerinden değil, aynı zamanda içinde bulunduğu sosyal çevreden de sorumlu olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla İslam'da sorumluluk bireysel alanla sınırlı kalmayıp toplumsal bir boyut da taşımaktadır. Özgürlük-sorumluluk dengesinin bozulması yalnızca ahlaki alanda değil, toplumsal ve kültürel alanlarda da çeşitli problemlere yol açmaktadır. Günümüzde sınırsız özgürlük anlayışının etkisiyle mahremiyet, zarafet ve estetik gibi değerlerin aşındığı görülmektedir. Sosyal hayatın gösterişe dayalı bir hal alması, bireyin deruni yönünü zayıflatmakta ve onu yüzeyselliğe sürüklemektedir. Bu durum, özgürlüğün sorumlulukla dengelenmediği ortamlarda ortaya çıkan kültürel çözülmenin somut bir göstergesidir. Benzer şekilde insanın doğa ile ilişkisi de özgürlük-sorumluluk dengesi çerçevesinde değerlendirilmelidir. İslam düşüncesinde emanet ve halifelik kavramları, insanın yeryüzü üzerindeki tasarrufunun sınırsız olmadığını, aksine sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ifade eder. İnsan, doğanın mutlak sahibi değil, onu korumakla yükümlü bir emanetçidir. Bu perspektif, özgürlüğün yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda çevresel ve evrensel sorumlulukları da kapsadığını göstermektedir. Sonuç olarak özgürlük sorumlulukla tamamlandığında anlam kazanır. İnsan sahip olduğu seçim gücü sayesinde özgürdür. Ancak bu özgürlük onun yaptığı eylemlerin sonuçlarını üstlenmesini de gerektirir. Ahlaki eylem ancak bu bilinçle değer kazanır. Bu nedenle İslam düşüncesinde özgürlük, başıboşluk değil, sorumlulukla dengelenmiş bir varoluş biçimi olarak ele alınmıştır. 3. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında özgürlük-sorumluluk dengesi. Hazreti Muhammed'in tebliğ ve temsil anlayışı, insanın iradesine saygıyı esas almakla birlikte, bu iradenin sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğim sözü, ahlakın özünde yer alan özgürlük ve sorumluluk ilişkisinin önemine işaret etmektedir. Onun örnekliği insanın irade özgürlüğünü korurken, aynı zamanda sorumluluk bilincini geliştiren dengeli bir ahlak anlayışı üzerine kuruludur. Hazreti Peygamber'in hayatı incelendiğinde, insanı ne zorlayan ne de başıboş bırakan bir yaklaşım benimsediği görülmektedir. Aksine o, insanın seçim yapabilme gücüne saygı duymuş, ancak bu tercihlerin bireysel ve toplumsal sonuçlarına dikkat çekerek sorumluluk bilincini sürekli canlı tutmuştur. Bu yönüyle Hazreti Peygamber'in örnekliği, özgürlüğün ancak sorumlulukla anlam kazandığını gösteren kuşatıcı bir ahlak anlayışını yansıtmaktadır. Onun hayatında ortaya koyduğu erdemler, özgürlüğün yalnızca bireysel tercihlerle sınırlı olmadığını, aynı zamanda başkalarının haklarını gözetme, adaleti tesis etme ve güvenilir bir şahsiyet inşa etme sorumluluğunu da içerdiğini göstermektedir. Doğruluk ve güvenilirlik, adalet ve merhamet, sabır ve saygı gibi ilkeler, Hazreti Muhammed'in ahlaki duruşunun temel taşlarını oluşturmaktadır. Bu erdemler, bireyin kendi iradesiyle yaptığı tercihlerin toplumsal düzen ve ahlaki bütünlük açısından nasıl bir sorumluluk alanı doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Onun sözleri, davranışları ve uygulamaları bireysel irade ile toplumsal yükümlülüklerin çatışmak zorunda olmadığını, aksine doğru bir ahlaki zemin üzerinde uyum içinde var olabileceğini göstermektedir. Şimdi bu dengeyi onun hayatından bazı örnekler üzerinden izah edelim. Hazreti Peygamber'in ahlaki örnekliğinde özgürlük ve sorumluluk dengesi özellikle doğruluk, güvenilirlik ve adalet ilkelerinde açık bir şekilde görülmektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Risalet öncesi dönemde el-emin sıfatıyla tanınmış ve toplumun güvenini herhangi bir zorlamaya başvurmadan tamamen kendi iradi tercihleriyle kazanmıştır. Bu durum insanın özgür iradesiyle erdemli bir kişilik inşa edebileceğinin en somut göstergesidir.

sergilerinden biridir. Ancak onun bu güvenilirliği yalnızca bireysel bir özellik olarak kalmamış, emanetleri koruma, verdiği sözde durma ve her durumda doğruluğu esas alma gibi sorumluluklarla tamamlanmıştır. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de onun bu yönü, "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" ifadesiyle belirtilmiştir. Bu bağlamda Hazreti Peygamber'in hayatı, özgürlüğün keyfi bir alan değil, güvenilirlik ve sorumlulukla anlam kazanan bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ahlaki tutumun pratik hayattaki en dikkat çekici yansımalarından biri de Hudeybiye Antlaşması'nda görülmektedir. İlk bakışta Müslümanların aleyhine gibi görünen şartlara rağmen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem antlaşma hükümlerine titizlikle bağlı kalmış ve verilen sözden asla taviz vermemiştir. Bu tavır, özgür iradeyle kabul edilen bir sözleşmenin beraberinde güçlü bir sorumluluk doğurduğunu açıkça ortaya koymaktadır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu yaklaşımı, ahlaki eylemin yalnızca doğruyu tercih etmekle sınırlı olmadığını, aynı zamanda bu tercihin gerektirdiği sorumluluğu kararlılıkla taşımayı da içerdiğini göstermektedir. Benzer şekilde adalet ilkesi de özgürlüğün sınırlarını belirleyen en temel sorumluluk alanlarından biridir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verirken hiçbir kimseye ayrıcalık tanımamış, yakınları söz konusu olduğunda dahi adalet ilkesinden taviz vermemiştir. Onun "kızım Fatıma da olsa cezasını uygularım" sözü, adalet karşısında herkesin eşit olduğunu vurgulayan çarpıcı bir örnektir. Bu yaklaşım, gerçek özgürlüğün ancak adaletle birlikte var olabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in uygulamalarında adalet, özgürlüğü sınırlandıran bir unsur değil, onu koruyan ve toplumsal düzen içinde anlamlı kılan bir sorumluluk ilkesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Hazreti Peygamber'in ahlaki örnekliğinde özgürlük ve sorumluluk dengesi, yalnızca doğruluk ve adalet ilkelerinde değil, aynı zamanda merhamet ve sabır gibi erdemlerde de açık bir şekilde kendini göstermektedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki merhamet anlayışı, özgürlüğün sınırsızlık ya da kişinin dilediğini yapabilmesi şeklinde anlaşılmadığını, aksine başkasını dikkate alma ve kendisini onun yerine koyabilme sorumluluğunu doğurduğunu ortaya koymaktadır. O, yetimlere ve yoksullara sahip çıkmakla kalmamış, insanın dışındaki varlıklara karşı da son derece duyarlı bir tutum sergilemiştir. Nitekim yavrusundan ayrılan bir kuşun huzursuzluğunu görünce, yavrunun derhal geri bırakılmasını emretmesi, onun merhametinin nasıl bir duyarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. Benzer şekilde sabır da Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük ve sorumluluk dengesini kuran temel erdemlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Sabır, onun hayatında pasif bir bekleyiş değil, iradenin bilinçli bir şekilde kontrol edilmesi ve doğru yönde yönlendirilmesi anlamına gelmektedir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti.

Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Efendime söyleyeyim. Aşkın ile aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Çol seni seven kişi verir yoluna başı. İki cihan güneşi sensin ya Resulallah. Çol seni sevenlere, kıl şefaat onlara. Mümin olan tenlere cansın ya Resulallah. Çol seni sevdi Sübhan, oldun kamuya sultan. Canım yoluna kurban olsun ya Resulallah. Aşığım çol dildara, bülbülem çol gülzara. Seni sevmeyen nara yansın ya Resulallah. Derviş Yunus'un canı, ilm-i şefaat kanı. İki cihan sultanı sensin ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Günün Duası. Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini rivayet etmiştir. Ey Ali! Tehlikeli bir durumla karşılaştığında söyleyeceğin bazı kelimeleri sana öğreteyim mi? Dedi. Ben de sana canım feda olsun. Buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Bir tehlikeye düştüğünde Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, yüce ve büyük olan Allah'ın gücünden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur de. Bunu dersen Allah sana isabet edecek tüm belaları defeder.

Biat, Bir Yürek Sözleşmesi. İkinci Bölüm. İslam'ın yeni yeni kalbe yerleştiği Mekke'de Hazreti Peygamber, müminlerden iman, itaat ve ahlaki erdemlerin kazanımı noktasında bağlılıklarını bildirmek üzere biat almaktaydı. Akabe'de Medineli Müslümanların Hazreti Peygamber'e yaptıkları bu biat, hem Medine'de Müslümanların birliğini sağlayacak devletin kurulmasına zemin hazırlamış, hem de biate imani boyutun yanı sıra siyasi bir mahiyet kazandırmıştı. Medineliler Allah Resulüne ve Mekkeli Müslümanlara özellikle hicret sonrasında sağladıkları yardım ve desteklerinden dolayı yardım edenler anlamına gelen Ensar ismine layık görülmüştü. Böylece sosyal ve siyasi bir teşkilatlanmanın temelini oluşturan Akabe biatlerinden sonra Hazreti Peygamber dini ve siyasi bir lider olmuştu. Mekke'de inanan cemaatin lideri görünümünü taşıyan peygamberlik misyonu, Akabe biatinin hemen ardından başlayan ve Medine dönemine uzanan süreçte devlet başkanlığına dönüşmüştü. Bu anlamda biat, sadece Hazreti Peygamber'in peygamberliğine imani bir bağlanış değil, aynı zamanda onun dini, siyasi ve toplumsal alanda önderliğini ve baş olduğunu tanımanın bir temsili haline gelmişti. Aradan geçen yıllar içinde Medine'de artık güçlü bir İslam toplumu oluşturulmuştu. İmanla şereflenen her mümin, önce Allah Resulüne biat ederek bağlılığını bildiriyordu. Fakat Hazreti Peygamber, kölelerden ve çocuklardan biat almıyordu. Bir keresinde Zeynep binti Hümeyt, oğlu Abdullah'ı yaşı küçük olduğu halde biat için Peygamberimize getirmiş, ancak Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, o daha çok küçük diyerek ondan biat almamış, ancak başını okşayarak kendisine dua etmişti. Hanımlar da toplu olarak ya da tek tek Hazreti Nebi'ye biat ediyorlardı. Kur'an, Hazreti Peygamber'den onların biatlerini kabul etmesini istiyordu. Ey Peygamber! İnanmış kadınlar Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, elleri ve ayakları arasında bir iftira uydurup getirmemek, İyi işi işlemekte sana karşı gelmemek hususunda sana biat etmeye geldikleri zaman biatlerini kabul et. Bazen Hazreti Peygamber hanımların çeşitli tutum ve davranışlarını dikkate alarak farklı şartlar üzerine de biat alabilmekteydi. Nitekim hanım sahabilerden Ümmü Atiye kendi biatlerini şöyle anlatmıştı. Hazreti Peygamber bizden cenazenin arkasından bağıra çağıra ağıt yakmamamız üzere biat almıştı. Hazreti Ayşe'nin anlattığına göre Resulullah kadınlarla biatleşirken onların ellerinden tutmaz, onlardan sözle biat alırdı. Hazreti Peygamber müminlerden güç yetirebildikleri hususlarda biat etmelerini istemekteydi. Zira Yüce Allah hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği bir şeyden sorumlu tutmamaktaydı. Nitekim bu konuda Cerir bin Abdullah biat tecrübesini şöyle anlatmaktaydı. Hazreti Peygamber'e geldim ve ona, hoşuma gitsin ve gitmesin, dinleyip itaat etmek üzere her hususta sana biat ediyorum dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, ey Cerir, bunu yapabilecek misin? Buna gücün yetecek mi? Buyurdu ve şöyle ekledi. Gücüm yettiği hususlarda de. Sonra her Müslümana karşı samimi davranmak şartıyla biatimi kabul etti. Ümeyye binti Rukayka da birkaç kadınla birlikte Allah Resulüne varıp biat ettiklerini ve Resul-i Ekrem'in onlara merhamet göstererek yapabilecekleri ve güç yetirebilecekleri hususlarda

şartıyla biat edeceklerini ifade etmişlerdi. Allah Resulü onların namazdan muaf tutulma isteklerini, içinde rükû bulunmayan dinde hayır yoktur diyerek reddetmiş, cihat ve vergi şartlarını ise zamana bırakmıştı. Hicretin 6. senesiydi. Gördüğü bir rüya üzerine sevgili Nebi, yanına aldığı 1500 kadar sahabesiyle birlikte Kabe'yi ziyaret amacıyla Mekke'ye doğru yola çıkmıştı. Ancak gece gündüz ihramlı bir vaziyette tam bir hafta süren meşakkatli bir yolculuktan sonra Mekke'ye 22 kilometre mesafedeki Hudeybiye'de müşrikler tarafından durdurulmuşlardı. Umre'ye çıkan Müslümanlar savaşma niyetiyle yola çıkmadıkları için yanlarına basit yolcu kılıçları dışında başka silah almamışlardı. Hudeybiye'de konaklayan Hazreti Peygamber amaçlarının savaşmak olmadığını bildirmek üzere Hazreti Osman'ı elçi olarak Mekke'ye göndermiş, ancak Hazreti Osman'ın dönüşü gecikmiş ve şehit edildiğine dair sonradan yalan olduğu anlaşılan bir haber yayılmıştı. Aslında Hazreti Peygamber'in ve Müslümanların niyeti sadece Kabe'yi ziyaret etmekti. Ancak müşriklerin bu olumsuz tavırları olası bir savaşın habercisiydi sanki. Zira yıllardır memleketlerine hasret kalan muhacirler hem Beytullah'ı ziyaret edecek hem de içlerindeki memleket hasretini bir nebze de olsa gidereceklerdi. Medine'de muhacirlere kucak açan Ensar'sa Allah Resulü ile Kabe'yi ziyaret etme arzusuyla düşmüştü yollara. Şimdi ise müşrikler tarafından engellenmeyi azmedemiyordu Müslümanlar. Hiç hesapta olmayan bu engelleme sonucunda oldukça gergin bir atmosfer oluşmuştu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bir ağaç altında dostlarını toplamış ve onların şartları ne olursa olsun birlikteliklerini bozmayacaklarına dair biat almıştı. Cabir bin Abdullah, "O gün biz Hazreti Peygamber'e ölmek üzere değil, savaştan kaçmamak üzere biat etmiştik" ifadeleriyle aktarır o günkü durumu. Söz vermişti dostları ona, zorlukta da kolaylıkta da yanında olacaklarına dair. Biatin ardından Müslümanların kararlılıklarını gören Mekkeli müşrikler, Hazreti Peygamber'le Müslümanlar arasında şartları ağır bir anlaşma yapmışlardı. Buna göre Müslümanlar geri dönecekler ve Kabe ziyareti bir sonraki sene yapılacaktı. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Şüphesiz sana biat edenler Allah'a biat etmiş olurlar mealindeki ayetler, Yüce Allah'ın bu biate katılan müminlerden razı olduğunu açıkça ifade ediyordu. Allah'ın müminlerden ve müminlerin de Allah'tan razı olmasından dolayı Hudeybiye'deki bu biat Rıdvan biati olarak anıldı. Böylece Allah ve Resulünün emir ve tavsiyeleri doğrultusunda yaşama arzusu içinde olmalarının yanı sıra, onun liderliğini ve devlet başkanlığını kabul eden müminler, bu arzularını ve kabullerini Hazreti Peygamber'e biat ederek bir sözleşmeye bağladılar. Ve ömürleri yettiği sürece bu sözleşmenin hükümlerine göre davranışlarını isteyerek ve gönülden bağlanarak ayarladılar. 10 yıllık Medine döneminde değişik mekanlarda, değişik zamanlarda Hazreti Peygamber'in kapısına koşanlar, güçleri nispetinde iyilik ve hayırda yarışmaya yürekten söz verdiler. Biat, ilk müminler için sadece imani bir bağlılığı yansıtmıyor, Peygamber Efendimiz'in şahsında onun siyasi, dini ve askeri alandaki otoritesini, savaşta ve barışta, zorlukta ve kolaylıkta, her halükarda kabul etmeyi de içeriyordu. Zira insanları bağlayıcı bir devlet sisteminin ve kanunların olmadığı bir toplumda Hazreti Peygamber yeni bir hukuka dayanan bir şehir devleti kurmuştu ve bu devletin yöneticisi de kendisiydi. Bu bağlamda ilk müminlerin Hazreti Peygamber'e yaptıkları biat, imani açıdan olduğu kadar siyasi açıdan da oldukça önemliydi. Biat edip sözünde duranlara mükafat olarak cenneti müjdeleyen Hazreti Peygamber, sözünde durmayanın hükmünün ise Allah'a ait olduğunu söylemişti. Hazreti Peygamber sonrası dönemlerde de tarih içerisinde Müslüman devletlerde varlığını ve işlevini sürdüren biatin, lider ve yönetici kesimle yönetilenler arasında her iki tarafı da sorumluluklarıyla bağlayan bir anlaşma olması sebebiyle siyasi niteliği ağırlık kazanmıştı. Halkın yöneticisini tayin etmesi ve karşılıklı yükümlülük beyanı içermesi bakımından biat,
modernite öncesi dönemlerin katılımcı devlet yapısının bir unsuru olarak görülebilir.

İslam toplumunun Resulullah sonrası ilk yöneticisi olma şerefini kazanan Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesi de biat yoluyla, yani halkın onayıyla gerçekleşmişti. Seçiminin ardından yaptığı konuşmada Hazreti Ebubekir, "Doğru yaptığım sürece bana destek olun, hata ettiğimde düzeltin," demişti. Buradan anlaşıldığı üzere biat, gözü kara bir şekilde ölünceye kadar rastgele bir kişinin peşine takılıp sürüklenmeyi değil, hem yönetenin hem yönetilenin sorumluluklarını yerine getirmesini ifade etmekteydi. Hazreti Peygamber'in İslam'ı kabullenecek kimse arayışıyla başlayan süreç, müminlerin peygamberle buluşup ona itaatlerini arz etmek için biatleşmeleriyle devam etti. Allah Resulü'nün halifelerinden sonra biat bir süre daha işlevsel olmaya devam etti. İslam'ın ilk asırlarında oldukça önemli bir işlevi olan biat, şartların, yönetim şekillerinin tamamen farklılaştığı günümüzde, ilk inananların Allah'a ve Resulüne bağlılığını temsili olarak anlatan bir kavramdır. Allah'a ve Resulüne verilen ahdin bir ifadesidir. Günümüzde ise Müslümanlar, Hacerül Esved'i selamlarken, temsili olarak Allah'a verdikleri sözü, ahdi yinelediklerini düşünürler. Her ne kadar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemle buluşup ona biat edemeseler de, bugün müminler kalplerindeki imanlarıyla ve ona layık ümmet olmak için ortaya koydukları çabalarla sunacaklardır Resul'e olan bağlılıklarını. Bugün müminlerin peygambere ahitleri, Hendek Savaşı'nda sahabenin Resulullah'a şu coşkulu mısralarla sundukları biat gibidir. "Bizler Muhammed'e biat edenleriz. Ömrümüz oldukça İslam yolunu izleriz." Resul-i Ekrem yüreğinde sahabe sevgisi aynı coşkuyla şöyle karşılık vermişti onların bu biatlerine: "Ey Allah'ım, gerçek hayır ancak ahiret hayrı. O halde mübarek eyle Muhacir ve Ensar'ı." Allah Resulüne ashab-ı güzin hangi şartlarla biat etmişlerse, onların izinden gitmeyi kendilerine şiar edinen müminler, adeta onlarla berabermiş gibi aynı şartlara riayet etmeye çalışacaklardır. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaklar, hırsızlık yapmayacaklar, zina etmeyecekler, çocuklarını öldürmeyecekler, kimseye iftira etmeyecekler, iyi işlerde yöneticilerine karşı gelmeyecekler ve her Müslümana içtenlikle davranacaklardır. Böylece onlar, sevgili Peygamberimize sundukları biatlerine son nefesine kadar sadık kaldıkları takdirde, gerçek hayat olan ahirette, Resulullah'ın ensar ve muhacirler için dilediği mağfirete onlar da nail olacaklardır.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

canım benim, al da bir buseyle öldür, haydi cananım benim. Lal olur birden dilim, bilmem neden görsem seni. Görmesem kalmaz kararım, dinmez efkanım benim. Hasta gönlüm çok zamandır iftirakından harap. Olmadım bir lahza rahat, geçti devranım benim. Müptelayım bir ümitsiz gizli derdin zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana. Etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

Kur'an'ın temel konuları. Merhaba sevgili dinleyenler. Tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Bugün 5. cüzden 3 mesajı sizlerle paylaşacağız. Beşinci cüzde Nisa suresinin orta kısmı bulunmaktadır. Nisa suresinin baş tarafındaki aile hukuku konuları burada da devam etmektedir. Bu kısımdaki 3 mesajdan ilki evlilikte hak bilincidir. Evlenilmesi yasak olan kadınlar, yani mahremlik, süt akrabalığı veya başkasıyla evli olanlar gibi helal kazanç, aile içi sorumluluk ve kocanın görevleri, ibadet bilinci, içki gibi zararlı alışkanlıkları terk ve tevhid bilincinin oluşması. İkinci mesaja baktığımızda, savaşta hak, adalet bilinci başlığını görüyoruz. Zalimlere karşı mazlumları korumak, savaşta vakit namazlarını kılma şekli, yani kasr-ı salat ve salat-ı haf, ayrıca Allah'ı sürekli zikretmek ve sabırlı, dayanıklı, dirençli olmak. Üçüncü alacağımız mesajsa strateji bilinci. Amaçları İslam'ı yok etmek olduğu halde Müslüman görünen içimizdeki şer güçlerin, yani münafıkların tespiti, onlarla mücadele etmek, toplumda güzel örnek olmak, selamı yaymak, tarafsız olanları kazanmak, suç oranını düşürmek, dünyevileşmekten korunmak gibi ihsan sahibi olmak, yani her şeyi mükemmel yapmak gibi doğru stratejiler geliştirmelidir. Bize kitap ve peygamber gönderip yolumuzu aydınlatan Rabbimize hamdü senalar olsun. Bir sonraki cüzde görüşmek üzere.

0: Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Beşinci cüz.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elinizin altında bulunan cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını iffetli yaşamak ve zina etmemek kaydıyla, mallarınızla mehir vecibesini göz ardı etmeden istemeniz size helal kılındı. Onlardan karı koca ilişkisi yaşadıklarınıza kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. İçinizden mümin ve hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan mümin cariye kızlarınızdan alabilir. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Birbirinizden türeyip gelmektesiniz. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla ve ailelerinin de izniyle onları nikahlayın. Mehirlerini de adete uygun olarak verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa, onlara hür kadınların cezasının yarısı gerekir. Bu, cariye ile evlenmek, içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden öncekilerin yollarına iletmek, günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilmektedir, hikmet sahibidir. Allah sizin tövbenizi kabul etmek ister. Nefsani arzularına uyanlarsa büsbütün yoldan çıkmanızı isterler. Allah yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız. Ve bu Allah'a çok kolaydır. Eğer size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız, sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi değerli bir yere koyarız. Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyleri iç çekerek arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından nasipleri var, kadınların da kazandıklarından nasipleri var. Allah'ın lütfundan isteyin. Şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. Anne, baba ve akrabanın geride bıraktıklarından her biri için yakın varisler belirledik. Antlaşma yoluyla yakınlık bağı kurduğunuz kimselere de paylarını verin. Bilin ki Allah her şeyi görmektedir. Allah'ın iki cinse birbirinden farklı özellik ve lütuflar bahşetmesi ve mallarından harcama yapmaları sebebiyle erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudurlar. Saliha kadınlar Allah'a itaatkârdır. Allah'ın korumasına uygun olarak kimsenin görmediği durumlarda da kendilerini korurlar. Evlilik hukukuna baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarda yalnız bırakın ve onları dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Çünkü Allah yücedir, büyüktür. Eğer karı kocanın aralarının açılmasından korkarsanız, erkeğin ailesinden bir hakem ve kadının ailesinden bir hakem gönderin. Düzeltmek isterlerse Allah aralarını bulur. Şüphesiz Allah her şeyi bilen, her şeyden haberdar olandır. Allah'a kulluk edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anne babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve böbürlenip duran kimseyi asla sevmez. Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah'ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz kafirler için alçaltıcı bir azap hazırladık. Ve bunlar Allah'a ve ahiret gününe inanmadıkları halde mallarını insanlara gösteriş için sarf edenlerdir. Bir kimsenin arkadaşı şeytan olursa,
o ne kötü bir arkadaştır. Allah'a ve ahiret gününe iman edip de Allah'ın kendilerine verdiğinden harcasalardı ne olurdu sanki? Allah onların durumunu hakkıyla bilmektedir. Şüphe yok ki Allah zerre kadar haksızlık etmez. O zerre bir iyilikse onu katlar. Kendi katından da büyük mükafat verir. Her bir ümmetten bir şahit getirdiğimiz ve seni de onlara şahit tuttuğumuz zaman halleri nice olacak. Küfür yoluna sapıp peygamberi dinlemeyenler o gün Allah'tan hiçbir haberi gizleyemez hale düşerek yerin altında kaybolmayı temenni ederler. Ey iman edenler! Siz sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar, cünüpken de yolcu olan müstesna gusledinceye kadar namaza yaklaşmayın. Eğer hasta olur veya

yolculuk halinde bulunursanız yahut sizden biriniz ayak yolundan gelirse ya da kadınlara dokunup da bu durumlarda su bulamamışsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin, teyemmüm edin. Yüzlerinize ve ellerinize sürün. Şüphesiz Allah çok affedici ve bağışlayıcıdır. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmüyor musun? Sapkınlığı satın alıyorlar ve sizin de yoldan çıkmanızı istiyorlar. Allah düşmanlarınızı daha iyi bilir. Gerçek bir dost, veli olarak Allah yeter. Bir yardımcı olarak da Allah kafidir. Yahudilerden bir kısmı kelimeleri yerlerinden saptırıyorlar. Dillerini eğip bükerek ve dine saldırarak işittik ve karşı geldik. Dinle, dinlemez olası, râina diyorlar. Eğer onlar dinledik ve itaat ettik, dinle ve bizi gözet deselerdi, şüphesiz kendileri için daha hayırlı ve daha doğru olacaktı. Fakat inkârları sebebiyle Allah onları lanetlemiştir. Artık pek az inanırlar. Ey ehli kitap! Bir takım yüzleri silip dümdüz ederek arkalarına çevirmeden yahut cumartesi yasaklarını çiğneyen kimseleri lanetlediğimiz gibi onları da lanetlemeden önce sizdekini doğrulamak üzere indirdiğimiz kitaba iman edin. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecektir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse hakkında bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah işleyerek iftira etmiş olur. Kendilerini temize çıkaranlara ne dersin? Hayır, Allah dilediğini temize çıkarır ve kimseye kıl payı kadar haksızlık edilmez. Bak nasıl da Allah üzerine yalan uyduruyorlar. Apaçık bir günah olarak bu yeter. Kendilerine kitaptan nasip verilenleri görmedin mi? Putlara ve batıla iman ediyorlar. Sonra da kafirler için, bunlar Allah'a iman edenlerden daha doğru yoldadır, diyorlar. Bunlar Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın rahmetinden uzaklaştırdığı kimseye yardımcı bulamazsın. Yoksa onların mülkten bir nasipleri mi var? Öyle olsaydı insanlara zerre miktarı bir şey vermezlerdi. Yoksa onlar Allah'ın lütfundan verdiği şeylerden dolayı insanlara haset mi ediyorlar? Oysa İbrahim soyuna da kitabı ve hikmeti verdik ve onlara büyük bir hükümranlık bahşettik. Onlardan bir kısmı İbrahim'e inandı, kimi de ondan yüz çevirdi. Kavurucu bir ateş olarak cehennem yeter. Şüphe yok ki ayetlerimizi inkar edenleri gün gelecek bir ateşe sokacağız. Onların derileri pişip acı duymaz hale geldikçe derilerini başka derilerle değiştiririz ki acıyı duysunlar. Allah daima üstündür ve hikmet sahibidir. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları da içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğütler veriyor. Şüphesiz Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin. Sizden olan ulul emre de, eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz, Allah'a ve ahirete gerçekten inanıyorsanız, onu Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir. Sana indirilene ve senden önce indirilenlere inandıklarını ileri sürenleri görmedin mi? Onu tanımamaları kendilerine emredildiği halde, tağutun önünde mahkemeleşmek istiyorlar. Şeytan da onları büsbütün saptırmanın yollarını arıyor. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiği zaman münafıkların senden iyice uzaklaştıklarını görürsün. Öyleyse nasıl olur da önceden yapıp ettikleri yüzünden başlarına bir felaket gelince hemen biz yalnızca iyilik etmek
ve arayı bulmak istedik diye yemin ederek sana gelirler. Onlar kalplerindekini Allah'ın bildiği kimselerdir. Onlara aldırma, kendilerine öğüt ver ve onlara durumları hakkında tesirli söz söyle. Biz her bir peygamberi Allah'ın izniyle ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine kötülük ettiklerinde sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileselerdi, peygamber de onlar için mağfiret dileseydi, elbette Allah'ı ziyadesiyle affedici ve esirgeyici bulurlardı. Hayır, Rabbine andolsun ki aralarında çıkan anlaşmazlık hususunda seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın onu kabullenmedikçe ve boyun eğip teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar. Eğer onlara kendinizi öldürün yahut yurtlarınızdan çıkın diye emretmiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yapmazlardı. Eğer kendilerine verilen öğüdü yerine getirselerdi, bu onlar için hem daha hayırlı hem de imanları için daha sağlamlaştırıcı olurdu. O zaman elbette kendilerine nezdimizden büyük mükafat verirdik ve onları dosdoğru bir yola iletirdik. Kim Allah'a ve peygambere itaat ederse, işte onlar Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kişilerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaşlardır. Bu lütuf Allah'tandır. Bilen olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Tedbirinizi alın da savaşa ya ayrı bölükler halinde çıkın veya hep birlikte çıkın. İçinizden bazıları vardır ki pek ağırdan alır. Eğer başınıza bir felaket gelirse Allah yüzüme baktı da onlarla beraber bulunmadım der. Eğer Allah'tan size bir lütuf erişirse sanki sizinle onun arasında bir yakınlık olmamış gibi keşke onlarla beraber olup ben de büyük bir kazanç elde etseydim der. O halde dünya hayatını verip ahireti almak isteyenler Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Size ne oldu da Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu şehirden çıkar, bize tarafından bir sahip gönder, bize katından bir yardımcı yolla diyen çaresiz erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda savaşmıyorsunuz. İman edenler Allah yolunda savaşırlar. İnanmayanlarsa batıl dava uğrunda savaşırlar. Şu halde şeytanın dostlarına karşı savaşın. Şüphe yok ki şeytanın planı, tuzağı daima zayıftır. Kendilerine elinizi savaştan çekin, namazı kılın ve zekatı verin denilen kimseleri görmedin mi? Sonra onlara savaş farz kılınınca bir de gördün ki içlerinden bir grup Allah'tan korkar gibi, hatta daha fazla bir korkuyla insanlardan korkuyorlar da Rabbimiz savaşı bize niçin yazdın? Bizi yakın bir süreye kadar geri bıraksan olmaz mıydı diyorlar. Onlara de ki dünya menfaati önemsizdir. Allah'tan korkanlar için ahiret daha hayırlıdır ve size zerre kadar haksızlık edilmez. Nerede olursanız olun ölüm sizi yakalar. Sarp ve sağlam kalelerde olsanız bile. Kendilerine bir iyilik dokunsa bu Allah'tan derler. Başlarına bir kötülük gelince de bu senden derler. Hepsi Allah'tandır de. Ne oldu bu topluluğa ki bir türlü söyleneni anlamıyorlar? Sana gelen iyilik Allah'tandır. Başına gelen kötülükse nefsindendir. Seni insanlara elçi gönderdik. Şahit olarak da Allah yeter. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. İşimiz itaat diyorlar. Yanından ayrılınca da içlerinden bir grup içinden senin söylediğinin tersini kuruyor, Allah da onların içlerinden kurduklarını kaydediyor. Sen de bunlardan yüz çevir ve Allah'a güven. Güvenilecek vekil olarak Allah yeter.
Kur'an'ı inceleyip düşünmüyorlar mı? Eğer Allah'tan başka birine

kendilerinden gelmiş olsaydı, onda birçok tutarsızlık ve çelişki bulurlardı. Kendilerine güven veya korku veren bir haber geldiğinde onu yayıyorlar. Halbuki onu Resulullah'a ve aralarından yetki sahibi kimselere götürselerdi, içlerinden haberin mana ve maksadını çıkarabilenler şüphesiz onu anlarlardı. Size Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, azınız müstesna, şeytana uyup giderdiniz. Şu halde Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlu olursun. Müminleri de teşvik et. Allah inkâra sapanların gücünü kıracaktır. Allah'ın gücü daha çetin, cezası daha şiddetlidir. Kim güzel bir işe aracılık ederse, ondan kendisi için bir nasip olur. Kim de kötü bir işe aracılık ederse, onun da buna denk bir payı olur. Allah her şeyi koruyup hakkını vermektedir. Size bir selam verildiğinde, ya daha güzeliyle veya dengiyle karşılık verin. Allah her şeyin hesabını tutmaktadır. Allah, ki kendisinden başka ilah yoktur, elbette kıyamet günü hepinizi huzuruna toplayacaktır. Bunda hiçbir kuşku yoktur. Sözce Allah'tan daha doğru kim vardır? Size ne oluyor da münafıklar hakkında ikiye bölünüyorsunuz? Halbuki kendileri hak ettikleri için Allah onları küfre geri çevirmiştir. Allah'ın saptırdıklarını doğru yola getirmek mi istiyorsunuz? Allah'ın saptırdıkları için asla doğruya yol bulamazsın. Kendileri nasıl inkar etmişlerse, sizin de öyle inkar etmenizi, böylece onlara eşit ve benzer hale gelmenizi isterler. İman edip Allah yolunda hicret edinceye kadar onlardan dostlar edinmeyin. Eğer yüz çevirirlerse onları yakalayın, bulduğunuz yerde öldürün. Hiçbirini dost ve yardımcı edinmeyin. Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar, yahut sizinle de kendi kavimleriyle de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza bela ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse, Allah size onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir. Bunlardan başka hem sizin hem de kendi topluluklarının karşısında güvende olmak isteyen kimseleri de bulacaksınız. Bunlar ne zaman fitneye yönlendirilseler hemen dönüp ona dalarlar. Bu sebeple sizden uzak durmaz, size barışçı davranmaz ve yakanızdan ellerini çekmezlerse onları hemen yakalayın, ele geçirdiğiniz yerde öldürün. İşte onlar hakkında size apaçık bir yetki vermiş olduk. Yanlışlıkla olması dışında bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlışlıkla bir mümini öldüren kimsenin mümin bir köle azat etmesi ve ölenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Ancak ölünün ailesi diyeti bağışlarsa o başka. Öldürülen mümin olmakla birlikte size düşman olan bir topluluktansa mümin bir köle azat etmek lazımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir topluluktansa, ailesine teslim edilecek bir diyet vermek ve mümin bir köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin Allah tarafından tevbesinin kabulü için 2 ay peş peşe oruç tutması lazımdır. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. Kim de bir mümini kasten öldürürse cezası içinde devamlı kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah yolunda savaşa çıktığınız zaman iyi anlayıp dinleyin. Size selam verene dünya hayatının geçici menfaatine göz dikerek sen mümin değilsin demeyin. Çünkü Allah katında sayısız ganimetler vardır. Daha önceleri siz de böyleydiniz. Derken Allah size lütufta bulundu. Bu sebeple iyi anlayıp dinleyin. Hiç şüphe yok ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

hayatlarını sona erdirdikleri kimselere melekler ne işte idiniz dediler. Onlar o yerde zayıf görülenlerdendik cevabını verdiler. Meleklerse Allah'ın arzı geniş değil miydi? Hicret etseydiniz ya dediler. İşte onların barınağı cehennemdir ve orası gidilecek ne kötü bir yerdir. Erkekler, kadınlar ve çocuklar içinden zayıf sayılanlar, yani çaresiz kalanlar ve hiçbir kurtuluş yolu bulamayanlar müstesnadır. İşte bunları umulur ki Allah affeder. Allah çok affedicidir, günahları bağışlayıcıdır. Allah yolunda hicret eden kimse, yeryüzünde gidecek birçok uygun yer ve imkan bulacaktır. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek yurdundan çıkar da, sonra ölüm onu yolda yakalarsa, artık onun mükafatını vermek Allah'a aittir. Allah daima günahları örtmektedir, engin rahmet sahibidir. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, kâfirlerin sizi gafil avlamalarından korkarsanız, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz kâfirler sizin apaçık düşmanınızdır. Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir bölük seninle beraber namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Bunlar secde ettiklerinde ötekiler arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazlarını kılmamış bulunan bu bölük gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve bunlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. Kâfirler isterler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil, uzak ve unutmuş olasınız da üzerinize ansızın bir baskın yapsınlar. Eğer yağmur yüzünden bir zarar görürseniz veya hasta olursanız, silahlarınızı bırakmanızda size bir günah yoktur. Yine de ihtiyat tedbirinizi alın. Allah elbette kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Namazı bitirince de ayaktayken, otururken ve yatarken Allah'ı anın. Güvenlik içinde olduğunuzda namazı gerektiği gibi kılın. Şüphe yok ki namaz, müminler üzerine vakitleri belli olarak yazılmış bir ödevdir. Düşman topluluğunu takip hususunda gevşeklik göstermeyin. Siz acı çekiyorsanız, şüphesiz onlar da sizin çektiğiniz gibi acı çekiyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların beklemedikleri şeyleri umup bekliyorsunuz. Allah her şeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. İnsanlar arasında Allah'ın sana gösterdiğine göre hükmedesin diye hakkı içeren kitabı sana indirdik. Hainlerden taraf olma. Allah'tan mağfiret dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, ziyadesiyle esirgeyicidir. Kendilerine hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah hainlik edenleri, günahta ısrarcı olanları sevmez. İnsanlardan gizlerler de, razı olmadığı sözü geceden kurup düzdüklerinde yanlarında olan Allah'tan gizleyemezler. Allah onların bütün yapıp ettiklerini kuşatmaktadır. Hadi siz dünya hayatında onlara taraf çıkıp savundunuz ama kıyamet günü Allah'a karşı onları kim savunacak? Yahut onlara kim vekil olacak? Kim bir kötülük yapar veya nefsine zulmeder de sonra Allah'tan mağfiret dilerse Allah'ı çok bağışlayıcı ve esirgeyici bulacaktır. Kim bir günah işlerse onu ancak kendi aleyhine işlemiş olur. Allah her şeyi bilmektedir, büyük hikmet sahibidir. Kim de bir hata veya günah işler, sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, şüphesiz ağır bir iftira suçunu ve apaçık bir günahı yüklenmiş olur. Allah'ın sana lütfu ve esirgemesi olmasaydı, onlardan bir güruh seni yanıltmaya yeltenmişti. Halbuki onlar ancak kendilerini saptırırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Allah sana kitabı ve hikmeti indirmiş, bilmediğini sana öğretmiştir. Sana Allah'ın lütfu gerçekten büyük olmuştur. Onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Ancak bir sadaka verilmesini yahut bir iyilik yapılmasını ya da insanların arasının düzeltilmesini isteyenler

her müstesnadır. Kim Allah'ın rızasını elde etmek için bunu yaparsa, biz ona ileride büyük bir karşılık vereceğiz. Yolun doğrusu kendine apaçık belli olduktan sonra, Resulullah'a karşı çıkan ve müminlerin yolundan başkasını izleyen kimseyi saptığı yönde bırakırız ve onu cehenneme atarız. Orası varılacak ne kötü bir yerdir. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Ondan başkasını dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan büsbütün sapıtmıştır. Onlar Allah'ı bırakıp bir takım dişi putlardan medet umuyorlar. Başkasından değil, isyankâr şeytandan dilekte bulunuyorlar. Allah şeytanı lanetlemiştir. O da, kullarından belli bir pay alacağım, onları mutlaka saptıracağım, onları boş kuruntulara kaptıracağım, kesinlikle onlara emredeceğim de hayvanların kulaklarını yaracaklar, emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler demiştir. Allah'ı bırakıp da şeytana dost edinen kimse elbette apaçık bir ziyana düşmüş olur. Şeytan onlara durmadan vaat eder, boş ümitler verir. Şeytanın onlara söz vermesi aldatmadan başka bir şey değildir. İşte onların yeri cehennemdir. Ondan kaçıp kurtulacak bir yerde bulamayacaklardır. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedi kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaat etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir? Ne sizin kuruntularınız ne de ehli kitabın kuruntuları. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka bir dost da bir yardımcı da bulamaz. Erkek olsun kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve ahiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. İşini güzel yaparak kendini Allah'a veren ve hanif olarak İbrahim'in dinine uyan kimseden kimin dini daha güzel olabilir? Ve Allah İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır ve Allah her şeyi kuşatmaktadır. Senden kadınlar hakkında açıklama istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü Allah ve kitapta size okunan ayetler açıklıyor. Onlar için yazılanı kendilerine vermediğiniz, nikahlamak da istemediğiniz yetim kadınlar hakkında, çaresiz çocuklar hakkında, yetimlere adil davranmanız hususunda size okunup duran ayetler açıklıyor. İyilik olarak ne yaparsanız, şüphesiz Allah onu eksiksiz bilmektedir. Eğer bir kadın kocasının kötü muamelesinden yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, aralarında bir uzlaşmaya varmalarında onlara günah yoktur ve sulh daha hayırlıdır. Nefislerde cimriliğe meyillidir. Eğer güzel davranır ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Ne kadar üzerine düşseniz de, kadınlar arasında adil davranmaya güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün kapılıp da diğerini askıdaymış gibi bırakmayın. Eğer arayı düzeltir ve Allah'a itaatsizlikten sakınırsanız, bilin ki Allah çok bağışlayıcıdır, engin rahmet sahibidir. Eğer karı koca çaresiz kalıp ayrılırlarsa, Allah bol rızkından onların ihtiyaçlarını giderir. Allah'ın lütfu geniştir, hikmeti sonsuzdur. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Sizden önce kendilerine kitap verilenlere ve size kesinlikle itaatsizlikten sakının diye emretmiştik. Eğer inkara saparsanız biliniz ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. O her türlü övgüye layıktır. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Güvenmek için Allah yeter. O isterse ey insanlar, sizi toptan yok eder ve yerinize başkalarını getirir. Allah'ın gücü kesinlikle buna yeter.
Dünya mükafatını isteyenler bilsinler ki Allah nezdinde hem dünya hem ahiret mükafatı vardır. Allah her şeyi işitmekte, her şeyi görmektedir. Ey iman edenler! Kendinizin veya anne babanızın ve akrabanızın aleyhine bile olsa adaleti ayakta tutun. Allah için şahitlik eden kimseler olun. İnsanlar zengin olsunlar, yoksul olsunlar, Allah onlara sizden daha yakındır. Öyleyse siz hislerinize uyup adaletten ayrılmayın. Eğer adaletten sapar veya üzerinize düşeni yapmaktan geri durursanız bilin ki Allah yaptığınız her şeyden haberdardır. Ey iman edenler! Allah'a, peygamberine, peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman edin. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gününü inkar eden kimse iyice sapıtmıştır. İman edip sonra inkar edenleri, sonra yine iman edip tekrar inkar edenleri, sonra da inkarlarını artıranları Allah ne bağışlayacak ne de onları doğru yola iletecektir. Münafıklara haber ver ki onlar için acı bir azap vardır. Müminleri bırakıp kafirleri dost edinenler onların yanında izzet mi arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet yalnızca Allah'a aittir. O size kitapta şunu indirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman onlar başka bir söze geçmedikçe kendileriyle beraber oturmayın. Aksi takdirde şüphesiz siz de onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kafirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir. Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa, sizinle beraber değil miydik derler. Kafirler kazançlı çıkarsa, bu defa onlara, üzerinize kol kanat gerip müminlerden sizi korumadık mı derler. Artık kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve kafirlere, müminler aleyhine asla yol vermeyecektir. Münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını kendi başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıklarında üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar. Allah'ı da pek az hatıra getirirler. Arada bocalayıp duruyorlar. Ne onlara ne bunlara. Allah'ın şaşırttığı kimseye asla bir yol bulamazsın. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri dost edinmeyin. Allah'a aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz? Şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir yardımcı bulamazsın. Ancak tevbe edip hallerini düzeltenler, Allah'a sımsıkı bağlanıp dinlerini yalnızca ona özgü kılanlar başkadır. İşte bunlar müminlerle beraberdirler ve Allah müminlere ileride büyük bir mükafat verecektir. Eğer siz iman eder ve şükrederseniz, Allah size niçin azap etsin? Allah şükre karşılık veren ve her şeyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş, kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa, bir yerde yatan kardeşine

bakmış bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: Er-Reşit. Her işi dosdoğru bir nizam ve hikmet üzere akıbetine ulaştıran, irşad eden. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlıkları istikamet üzere eğleyen Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Doğru yolu bulup onda sebat etmek anlamındaki rüşt kelimesinden türeyen Reşit esması, bütün işleri isabetli ve hedefine ulaşıcı ve doğru yolu gösteren, irşad eden anlamına gelir. İlginçtir ki rüşt kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem Allah'a hem insanlara nispet edilmektedir. Bakara suresi 186. ayette Rabbimiz, kullarına yakın olduğunu ve isteklerine olumlu cevap verdiğini, kulların da ilahi davete olumlu cevap verip iman ettikleri takdirde, Rabbin rüştüyle doğru yola girmiş olacaklarını ifade ederken, Hucurat suresi 7 ve 8. ayetlerde de, Allah'ın lütuf ve ihsanının bir eseri olarak, imanı Muhammed ümmetine sevdirip gönüllerine yerleştirdiği, küfrü, fıskı ve isyanı çirkin gösterdiği, bu niteliklere sahip kimselerin rüşt çizgisi üzerinde bulundukları anlatılır. Demek ki rüşt, bir ucu bana, bir ucu Rabbe uzanan bir ip gibi. Bizi Rabbimizle bağlayan bir şey var bu esmada. Özel ve güçlü bir şey. Nedir o? Gel biraz üzerine düşünelim. İnsanın her zaman kendisine yol gösterecek birilerine ihtiyacı vardır şu hayatta, değil mi? İlk yol göstericilerimiz ebeveynlerimiz yahut bizi yetiştiren kimseler olmuştur. Ne öğrendiysem ondan öğrendim deriz biz de iz bırakan bir kimseyi hatırlarken. Bizi hayata hazırlayan ilk insanlardır onlar. Zorluklarla nasıl baş edeceğimizi, nasıl bir yol izleyeceğimizi, nasıl tercihler yapacağımızı onlardan öğrendiklerimizle belirleriz. Zamanla yol göstericilerimiz artabilir, değişebilir. Kimi zaman çok sevdiğimiz bir öğretmen olabilir, kimi zaman bir dost, kimi zaman aklına güvendiğimiz, yolda bizden ileri biri. Ama kimseye ihtiyacımızın kalmadığı bir zaman asla olmayacak, değil mi? İnsanın en büyük ihtiyacıdır yol gösterenler. Hiçbir zaman yalnız kalmak istemeyiz. Ama bize eşlik edecek insandan insana fark var. Hangi insanları almak istiyoruz hayatımıza, özellikleri ne olsun istiyoruz? Bize nasıl yol göstersin istiyoruz? İşte burası önemli. Rabbimiz bizi güzel insanlarla dost eylesin. Allah da kulunun bu ihtiyacını bilir, bir yola ve yol göstericiye olan ihtiyacını da en güzeliyle çözer. Allah'ın reşid oluşu hem kullarına doğru ve selametli yolu göstermesiyle hem de takdir ettiklerinde asla boş ve gereksiz bir şey bulunmamasıyla her şeyi hikmetle takdir etmesiyle tecelli eder. Allah'ın hiçbir işinde ne bir yanlışlık ne bir kusur yoktur. Alemlerin idaresini elinde tutarken ve onları vazifelendirirken de, insanın tercihlerine göre hayatını şekillendirirken de tecellileri hep kusursuzdur. Fakat biz eksik hissederiz. Neden? Allah'ın verdiklerinde bir eksiklik olmasından değildir bu. Zihnimiz mükemmel olana odaklandığı içindir. Mükemmelin altında kalan her şey bizim için kusurludur, eksiktir. Fazlası daha iyidir. Peki biz nasılız? Mükemmel miyiz? Anneliğimizde, babalığımızda mesela, dostluğumuzda, insanlığımızda, kulluğumuzda mükemmel miyiz? Biz eksikken nasıl her şeyin tamını kendimize yakıştırırız? İnsanın en büyük körlüğü kendinedir. Rabbimiz gönül gözlerimizi açsın. Allah'ın reşid oluşunda çok zarif bir detay vardır. Allah kullarına doğru ve güvenli olan yolu gösterir ama gücü yettiği halde kullarını o yola girmeleri için zorlamaz, cebir uygulamaz ki buna muktedirdir. İnsanı kendi iradesiyle tercih yapmak üzere serbest bırakır. Gösterdiği yol selametlidir. Yani o yolda fena olan bir şey bulunmaz. İnsan o yola girerse zarar görmez. Bunu bildiğimiz halde yine de zorlanırız o yola girmekte. Çünkü yol yokuştur. Biz isteriz ki hem nefsimize hoş gelsin, hem yokuş aşağı olsun, kolay yürünsün, bizi zorlamasın, hem de güvenli olsun. Allah yolu doğru ve güvenli kılar ama o yola çıkabilmek için insana irade gerekir. Nefsimiz mi bizi idare edecek, aklımız mı? Seçim yapmak için de irade gerekir. Seçimimizi uygulayabilmek için de. Doğru olduğunu fark ettiğimiz yola kendi iyiliğimizi hesap ederek, aklımızla, bilerek ve isteyerek girersek ne âlâ. Canım istemiyor, zor geliyor, yapasım gelmiyor deyip nefsimize uyarsak nasıl veririz hesabını? Kurtarır mı bu söylediklerimiz bizi? Canım istemedi Allah'ım, yapamadım, zor geldi demeyi yakıştırır mıyız kendimize? Ya da diyebilir miyiz? Rabbimiz bize hidayet versin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Rabbim bana akıl vermiş ve

0: Dinim yönetirken kullanacağım unsur da dinim. Eğer dini devreden çıkarırsam nefsim girer devreye ve beni çok güzel yönetir. Benim aklımı dinimle terbiye etmem gerek. Bunun için de dinin benim için yeterli ve doğru olduğuna inanmam gerek. Biliyorum, Rabbimin dini mükemmeldir ama nefsim zorlanıyor. Nefsimle mücadeleden kaçmamam gerek. Onu kontrol edebilmek için uğraşmak benim vazifem. Benim Rabbimin fiilleri daima yerindedir. Daima hakka isabet eder. Takdir ettiği ne varsa hayırdır. Benden istediği de hayırdır. Bana benim yaratılışımın dışında bir şey yüklemedi Rabbim. Benim gelişmem için yol gösterdi. Bu yol benim için hayırdır. Zor gelse de hayır olduğunu biliyorum. Vazgeçmemeliyim. Ben niyet edersem Rabbim kolaylaştırır. Sırf zor geldiği için ben hayır olandan vazgeçmem, geçemem. Ben ki para kazanmak için gecemi gündüzüme katarak çalışmışım. Sevdiğim şeylere ulaşmak için zor yollardan kaçmamışım. Beni kurtaracak yolu yürümekten kaçmak da bana yakışmaz. Dilerim ki Rabbim nefsime galip gelmek için gösterdiğim çabayı benden kabul eder, beni salih kullarından eyler. Hem dünyasını hem ahiretini kazananlardan olurum. Her takdirinde ve tedbirinde doğru olanı tecelli ettiren, kullarını selamete ulaştıran Ya Reşid! Sen ki bizim içimize iyilik ve kötülük yeteneğini yerleştiren ve bizi şuurlu kılansın. Bizi iyiliğe meyleden, kötülükten uzak durabilen, hükmünün hayrına ve takdirinin güzelliğine boyun eğenlerden eyle. Bize rüştümüzü ilham et ve bizi nefsimizin şerrinden koru. Şüphesiz her hayır sendendir. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz.

Bizleri himayet ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi beklemez ama.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
5: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
5: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
6: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

177. gün. Ehl-i Beyt. Ayet-i Kerime Meali. Evlerinizde oturun ve daha önce cahiliye döneminde olduğu gibi açılıp saçılmayın. Namazı güzelce kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamber ailesi! Allah sizi sadece günah kirlerinden arındırmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Ahzab Suresi 33. Ayet. Hadis-i Şerif. Zeyd bin Erkam anlatıyor. Bir gün Resulullah Mekke ile Medine arasında bulunan Hum denilen su kaynağının yanında bize hitap etmek üzere ayağa kalktı. Allah'a hamd ve senada bulunup vaaz etti ve bazı hususları hatırlattıktan sonra şöyle buyurdu. Dikkat edin ey insanlar! Ben de bir beşerim. Rabbimin elçisi olan ölüm meleğinin gelmesi ve benim de icabet edeceğim vakit neredeyse yakındır. Ben size iki ağır değeri, sekaleyni bırakıyorum. Bunlardan ilki Allah'ın kitabıdır ki onda hidayet ve nur vardır. Allah'ın kitabını alıp amel edin ve ona sımsıkı sarılın. Bu şekilde insanları Allah'ın kitabına teşvik edip ona yönlendirdi. Sonra da sözüne devam ederek şöyle buyurdu. İkincisi de ehli beytimdir, ev halkımdır. Ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Ehli beytim konusunda size Allah'ı hatırlatıyorum. Fetva. Kayıp olup da hayatta olup olmadığı bilinmeyen bir kişinin eşi başkasıyla evlenebilir mi? Kaybolup da kendisinden haber alınamayan, yeri ve hayatta olup olmadığı bilinmeyen kişiye mefkut denir. Fakihler, mefkudün eşinin boşanma hakkı konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. Hanefiler, hükmen ölüm kararı için, akranlarının vefatına kadar veya ortalama olarak yaşayabileceği azami süre beklemek gerekeceği görüşünü benimsemişler. Ayrıca bu durumu eşinin müracaatı üzerine mahkeme tarafından evlilik bağına son verilebilmesine imkan sağlayan bir gerekçe saymamışlardır. Hanbeli mezhebinde mefkut, kayıp kişinin ortalama olarak yaşayabileceği süre dolunca, Şafii mezhebindeki yaygın görüşe göre de daha fazla yaşayamayacağına kanaat getirildiğinde ölü sayılmasına karar verilebilecektir. Malikilere göre ise eşinin müracaatı üzerine hakim gerekli araştırmayı yapar. Bilgi edinilmesinden ümit kesilmesi halinde 4 yıl beklenir. Bu süre bitince hakim ayırma kararı verir ve kadın vefat iddetini bekledikten sonra başkasıyla evlenebilir. 1917 tarihli Osmanlı Hukuki Aile kararnamesinde de konu bu görüşe göre düzenlenmiştir. Bu içtihat maslahata daha uygundur. Buna göre kocasından 4 yıl veya daha fazla haber alamayan kadın, bu son görüşe göre boşanmak üzere mahkemeye başvurabilir. Mahkemenin boşaması halinde vefat iddeti bekledikten sonra başka biriyle evlenebilir. Hikmetli Söz. Sahibine övgü kazandıran sabır, adamın ağır yüke ve işe katlanacak kadar bedeninin güçlü olması değildir. Çünkü bu eşeklerde de vardır. Asıl sabır, insanın nefsini yenmesi, ağır durumları taşıyabilmesi ve metanetini korumak gerektiği, öfke, korku, üzüntü gibi hallerde kendini tutup kontrol edebilmektir. Elma Verdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kendisinde acıkma ve doyma gibi nitelikler bulunana kulluk etme. Kulluk etmek için neden böyle bir puta ihtiyaç duyarsın? Durup dinlenmeden Allah'a tapın. Bu kapı gece ve gündüz açık durur. Sen bu yoldan hiç şaşma.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.
2: Bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

İnsanın kendine yolculuğu. İrfan. Doktor Kübra Çiçekli. Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Vaizi. Ey iman edenler! Allah'a saygıda, takvada kusur etmezseniz, O size bir temyiz kabiliyeti, marifet verir. Kötülüklerinizi örter ve sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Yeni doğan her bebeğin kamil bir bedene ulaşabilmek için belli bir zamana ihtiyacı olduğu gibi, bedenin içindeki ruhun ve nefsin olgun hale gelebilmesi için belki de o zamanın daha fazlasına ihtiyacı vardır. Çünkü beden ihtiyaçlarını belli eder. Onlar karşılandıkça da büyüyüp serpilir. Bunun yanı sıra ruh da bir ömür sürecek bir yolculuğun içinde akıp gitmektedir. Ruhun ihtiyacı olan ve onun gelişip serpilmesini sağlayacak şey bilgidir. Öğrendiği her bilgi insanın zihninde yer edinir. Bu bilgiler zamanla çoğalır. Genel ve tümel nitelikteki bilgiler üst üste eklenerek bütünün içinde anlamlı bir varlık gösterir. Böylelikle kişi cehaletten kurtularak ilim sahibi olur. Ancak ilim insanın beyninden kalbine akar. Onunla senkronize olur ve gönül süzgecinden geçerse insanı kemaliyata ulaştıran anahtara yani marifete dönüşebilir. İlmin nazarıyla aleme, eşyaya ve kendine bakan kişi, yaratıcının izlerini ve tecellilerini fark ettiği ölçüde yaşamı ve varlığı anlamlandırır. Gerçeğe götüren bu güçlü sezgi, anlama ve bilme hali olduğundaysa kişi marifet ehli olabilir. Böylelikle insan kendini tanıma yolunda ilk adımı atar. Cemil Meriç der ki, kendini tanıyan kişi önyargıların köleliğinden kurtulmuştur. Ancak irfan sahibi olmak, tecessüsü madde dünyasına çevilemeden zekayı zirvelere kanatlandıran uzun ve çileli bir nefis terbiyesidir. İnsanı kemale götüren bu yolculuğun kapısı amelle taçlanan ilimdir. Eski Yunan felsefesinde kendini bilme anlamındaki gnosis kelimesinden türetilen ve Sokrates'in temellendirdiği gnostizme göre kişinin ahlak bakımından gelişebilmesi ve kendini gerçekleştirebilmesi için önce kendini tanıması, kendine karşı dürüst olması gereklidir. Bu tür bir bilgiyi kişi kendisine, dünyaya, topluma ve değerlere yönelik bilgeliğinin zirvesine yerleştirmiştir.

gnostisizmle İslam düşüncesindeki irfanın kesişen noktaları olsa da temelde ayrıştığı yer irfanın kalbi, felsefenin ise akli oluşudur. İslam'da kendini bilen, yaratıcıdan hakkıyla sakınıp korkan kalbe temyiz gücü, yani doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisi Yüce Allah tarafından lütfedilir. Nurettin Topçu'ya göre ilmin irfana dönüştüğünün alameti kişinin kalbinde huşuğunun, takva bilincinin ve hayretin gitgide artmasıdır. Böylesi ilim eserden müessire, sebepten müsebbibe, sanattan sanatkâra ulaştırır. Bunun aksi ise elde edilen faydasız ve kuru bir ilimden başka bir şey değildir. Hazreti Peygamber'in "Allah'ım fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım" buyruğuyla öğrenilmiş her bilginin marifetullah için atılan bir adım olması gerektiği de ortaya çıkmaktadır. Çünkü marifetullah, yani Allah'ı bilmenin hakikati hayretten ibarettir. Allah'ın zatı, sıfatları, fiilleri ve isimlerinin bilgisine, varlıktaki tecellisine vakıf oldukça kalp Allah'a karşı huşu ve takva içinde olur. Onu hayatın her anında hisseder. Böylelikle marifet kisvesini giyen kişi ilahi gerçekleri kalp gözüyle görmeye başlar. Sufiler, Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın kalbini İslam'a açtığı kimse Rabbinden bir nur üzere değil mi ayeti kerimesinden hareketle irfan ehli kimselerin kalplerine atılan bir nurla iç aydınlığa kavuşma halinde olduklarını, gönül gözüyle hakikati kavradıklarını söylerler. Allah Teala kullarına "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" diye sorarak kendini ezelde tanıtmıştır. Dolayısıyla marifet ezelidir. Ademoğlunun kalü belaya dayanan bu tanışıklığı dünyaya gelenlerin bir kısmı tarafından hatırlanırken bir kısmı tarafından da inkar edilir. Bu marifetin hatırlanması insanın kendini tanımasına bağlıdır. Ruhun kemal sürecinde kul kendini tanıdıkça, eksiklerini ve zayıflıklarını bildikçe farkındalığı oluşur. İnsanın nefsini bilmesi Rabbini bilmesinin başlangıcı. Rabbini bilmesi ise nefsini bilmesinin neticesidir. Yani insan nefsinin sıfatlarında arif olmadıkça Rabbinin sıfatlarını idrak edemez. Yunus Emre'nin dilinde ilim, ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen bu nice okumaktır sözüyle marifet makamına erişmede edindiği her türlü meziyeti kendini anlamaya ve düzeltmeye yönelten insan kendi kusurlarına yönelir ve başkalarının kusurlarından gözünü çekerse irfan dünyasıyla tanışmış olur. Hüsnî mahlaslı şair, herkesin ayıbından çekip dili, kendi ayıbın bilmek irfan dediler düsturuyla, irfan deryasında yol alabilmek için eleştiri tahtasına kendini oturtmalı, ben putunu kırmalı ve kibir engelini aşmalı ki tevazu meydanına varabilsin. Kendini tanıma yolculuğunda saflaşan, arınan ruh, kainatta tecelli eden Allah'ın isim ve sıfatlarının insanın mahiyet aynasında da tecelli ettiğini fark eder. Böylelikle tasavvuf kitaplarında geçen kendini bilen Rabbini bilir kelamıyla insan kendine yolculuğunda fark ettikleriyle kulunda tecelli eden yaratıcısına ulaşır. Ruhundan üflediği insan kainatın bir özü olduğunu anlamaktadır. Şeyh Galip meşhur beytinde bunu şöyle özetlemektedir. Hoşça bak zatına, kim zübde-i alemsin sen? Merdüm-ü dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Yani kendine saygıyla, hürmetle bak. Çünkü sen kainatın özüsün, yaratılmışlar aleminin göz bebeği olan insansın demektedir. Yolun bizi yaratıcıya götürdüğü bu irfan yolculuğunda kibri, bencilliği geride bırakırken şefkat ve merhamet gibi Rabbani sıfatlar yükselir. Kendine ve tüm aleme sevgiyle yaklaşan irfani bakışla kişi, önce kendinin sonra da tüm varlığın ve eşyanın hakikatini anlamış olur.

İslam'ın gür nidası. Doktor Ahmet Oğuz, Cidde Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ateşesi. Müezzinler kıyamet gününde insanların boyunları en uzun, en seçkin ve şerefli olanlarıdır. Sözlükte bildirmek ve ilan etmek manasına gelen ezan, ıstılahta namaz vaktinin girdiğini nasla belirlenen özel sözlerle duyurmayı ifade eder. Aynı kökten türeyen müezzin ise ezan okuyan kimseyi karşılamaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bir yerde bildirim manasında kullanılan ezan kelimesine terim anlamıyla nida, çağrı köküyle iki ayette işaret edilmiştir. Namaz Mekke döneminde farz kılınmış olmasına rağmen bugünkü zorlu şartlar ve baskılar sebebiyle namaz vakitlerini topluca bildirecek bir usul henüz teşri kılınmamıştı. Mekke'de müminler kendi imkanlarıyla vakitleri takip ediyor, cemaatle namazsa kısıtlı imkanlar dahilinde eda ediliyordu. Hicretle beraber Medine'de İslam toplumunun teşekkül etmesi, namazın bir cemaat disiplini içerisinde kılınmasını ve vakitlerin merkezi bir duyuruyla ilan edilmesini gerekli kılmıştır. Bu dönemde Müslümanlar başlangıçta namaz vakitlerini gözetmek için bir araya toplanır, sokaklarda "Essela, essela, haydi namaza" nidasıyla çağrıda bulunurlardı. Ancak bu yöntemin yetersiz kalması üzerine nakuz, çana benzer bir alet çalınması, bor öttürülmesi veya ateş yakılması gibi teklifler sunulmuştur. Bu yöntemlerin diğer inanç gruplarının geleneklerini çağrıştırması sebebiyle Allah Resulü tarafından reddedilmesi, İslam'ın kendine özgü kimlik inşasının bir tezahürüdür. Bu arayış süreci, Hicri 1. yılda Abdullah bin Zeyd'in radıyallahu anh rüyasında ezan lafızlarını öğrenmesi ve Hazreti Ömer'in radıyallahu anh benzer rüyasıyla teyit edilmesiyle nihayet ermiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İnşallah bu hak bir rüyadır" buyurarak ezan cümlelerini Bilal-i Habeşi'ye öğretmesini emretmiştir. Hazreti Bilal'in Medine'de okuduğu ilk ezanla beraber Müslümanların hürriyetini simgeleyen en temel İslam şiarı tescil edilmiştir. İslam fıkhı açısından sünnet-i müekkede kabul edilen ezan, bir beldenin İslam kimliğini belirleyen temel İslami şiardır. Sellevha hadisimizdeki boyunları en uzun olanlar ifadesi ise, müezzinlerin kıyametin dehşetli anında Allah'ın rahmetini en ziyade ümid eden ve ilahi lütufla mükafata en çok nail olan mümtaz şahsiyetler olduklarını simgelemektedir. Ezanın adabı çerçevesinde abdestli olmak, yüksek bir yere çıkıp kıbleye yönelmek, kelimeleri tertil üzere ağır ağır telaffuz etmek ve sesin gür çıkmasına yardımcı olması için parmakları kulaklara götürmek bu şiarın köklü sünnetlerindendir. Asr-ı Saadet'te bu görevin sancaktarlığını Hazreti Bilal ile birlikte âmâ sahabi Abdullah İbni Ümmi Mektum radıyallahu anh yapmış, biri sahur vaktini, diğeri ise imsak vaktini haber vererek ibadet düzenini tesis etmişlerdir. Ezanın şekli adabı kadar

dilindeki nebevi üslup da dikkat çekicidir. Nitekim Mekke müezzini Ebu Mahsure'nin kıssası, İslam'ın gönülleri fethetme yönünü açıkça ortaya koymaktadır. Huneyn gazvesi dönüşü, ezanla alay eden bu gencin sesindeki yeteneği fark eden Efendimiz, onu azarlamak yerine göğsünü sıvazlayıp dua ederek bizzat ezan okutmuştur. Bu nebevi dokunuşla hidayete eren Mahsure, ömrünün sonuna kadar Mekke'de müezzinlik yapmış, Allah Resulü'nün mübarek ellerinin değdiği saçlarını bir nişane olarak hayatı boyunca kestirmemiştir. Kendisinden sonra Mescid-i Haram müezzinliğini oğlu ve torunları yüzyıllarca deruhte etmişlerdir. Ezana icabet etmek, sadece lafızları tekrarlamakla kalmayıp, bu sesin peşinden cemaate koşmayı ve tüm kainatın şahitliğine mazhar olmayı beraberinde getirir. Zira Allah Resulü bu kutlu davetin ve cemaatle namaz kılmanın değerini şöyle ifade etmiştir. İnsanlar ezandaki ve birinci saftaki sevabı bilselerdi, ezan okumak ve birinci safta yer almak için aralarında kura çekmekten başka bir yol bulamazlar ve sonunda kura çekerlerdi. Ayrıca müezzinin sesini işiten cin, insan ve her ne varsa kıyamet gününde onun lehine mutlaka şahitlik eder müjdesini vermiştir. Müminin ezan bittikten sonra duasını okuması ise nebevi şefaate vesile kılınmıştır. Bu kutlu davet kulu meleklerin istiğfar halkasına dahil eder. Nurdan yaratılmış melekler özellikle sabah ve ikindi namazlarında camilerde toplanan müminler için hayırla şahitlikte bulunurlar. Camide namazı bekleyenler için meleklerin "Allah'ım ona mağfiret eyle, merhamet eyle" yakarışları mümin için en büyük manevi destektir. Ezan hayatın her safhasına dokunan bir bereket kaynağıdır. Yeni doğan bebeğin kulağına ezan ve kamet okunması, dünyadaki ilk sesin tevhid bilinci olmasını amaçlayan nebevi bir mirastır. Ezana icabetin nihai sınırını ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, rehberi olmayan âmâ bir sahabinin dahi ezanı işittiğinde cemaate katılması gerektiğini beyan ederek çizmiştir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bu kutsi çağrıya icabetin manevi boyutunu şu sarsıcı sözlerle beyan etmektedir. Yarın Allah'ın huzuruna kamil bir Müslüman olarak çıkmayı arzulayan kimse, ezan okunan yerlerde, camilerde bu namazları kılmaya titizlikle devam etsin. Şüphesiz Allah peygamberinize hidayet yollarını öğretmiştir. Bu namazlar da o hidayet yollarının birer parçasıdır. Şayet siz namazlarınızı cemaatten geri kalanlar gibi evinizde kılarsanız, peygamberinizin sünnetini terk etmiş olursunuz. Eğer peygamberinizin sünnetini terk ederseniz, şüphesiz yolunuzu şaşırırsınız. Bir kimse güzelce abdest alıp temizlenir, sonra bu mescitlerden birine gitmek üzere yola çıkarsa, Allah onun attığı her adım için bir sevap yazar, makamını bir derece yükseltir ve bir günahını siler. Vallahi ben öyle günler gördüm ki, cemaatle namazdan ancak münafıklığı herkesçe bilinenler geri kalırdı. Hatta o dönemde hasta bir adam bile iki kişinin desteğiyle getirilerek namaz safındaki yerini alırdı. Allah'ım, bizleri bu muazzam davete icabet eden ve meleklerin hayır dualarına mazhar olan bahtiyar kullarından eyle. Bizi ve nesillerimizi, semalarımızı ezansız bırakmayan salih kullarından eyle. Amin.

Kabe, özlem ve güven yurdu. Doçent Doktor Abdülkadir Erkut, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanı. O zaman biz Kabe'yi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir mekan ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de makam-ı İbrahim'den kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi tertemiz tutun diye talimat verdik. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra bir müddet namazlarını Mescid-i Aksa'ya yönelerek kılmıştı. Yahudiler onun bu uygulamasından memnun oldularsa da kıble Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye çevrildiğinde bundan rahatsız oldular. Allah'tan gelmiş olan bu hükmü kabul etmemekte direndiler. Oysa Kabe'yi tazim etmek en başta onların sorumluluğuydu. Zira Kabe, ataları İbrahim aleyhisselam tarafından inşa edilmiş olup ondan kalan en büyük mirastı. Buna rağmen onlar Kabe'nin kıymetini idrak edemediler. Onun Allah katındaki değeri Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde ifade edilmektedir. Bunlardan biri de mealen şöyledir. O zaman biz Kabe'yi, insanların gidip gelip ziyaret edecekleri bir mekan ve bir güvenlik yeri yaptık. Siz de makam İbrahim'den kendinize namaz kılacak bir yer edinin. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler, ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi tertemiz tutun diye talimat verdik. Bu ayet-i kerime vasıtasıyla Kabe'nin iki önemli özelliği zikredilmektedir. Birincisi, inananların ziyaret edecekleri bir mekan, mesabeten olmasıdır.

Kabe, müminlerin dünyanın dört bir yanından gelip ziyaret ettikleri, sonra dönüp tekrar geldikleri, tekrar tekrar ziyaret ettikleri bir mekandır. İnananlar bu mübarek mekana duydukları ünsiyetle oradan ayrılırken tekrar dönme temennisiyle ayrılırlar. Çünkü Kabe, Hazreti İbrahim'in "Ey Rabbimiz, insanların gönüllerini onlara meylettir" duasına mazhar olmuştur. Yüce Allah, Hazreti İbrahim'in duasıyla Kabe'yi insanların ziyaret için özlemini çektiği, her yıl gitse bile yine de gitmek için can attığı, her gidişinde sanki ilk kez gidiyormuş gibi şevk duyduğu bir yer kılmıştır. Oradan ayrılan mümin, ona olan özlemini tam olarak gidermiş bir şekilde ayrılmaz. Bu yüzden Kabe'yi ziyaret eden her bir topluluktan sonra başka bir topluluk gelir. Yeni gelenler onların yerine geçerek bu mekanı ziyaret ederler. Böylece her boşaldığında tekrar müminlerle dolup taşar Kabe. Ayette geçen mesabeten kelimesinin başka bir yorumuysa şöyledir. Kabe, hac ve umre ibadeti vesilesiyle müminlerin büyük mükafata mazhar oldukları bir yerdir. Yüce Allah, müminler için Kabe'de pek çok dünyevi ve uhrevi faydalar var etmiştir. Müminlerin dünyanın dört bir yanından bir araya gelmelerinin büyük faydaları vardır. Dini açıdansa Allah'a yaklaşmak ve kulluğunu izhar etmek için oraya yönelip hac umre ibadetine eda edenler Allah katında büyük sevaba nail olurlar. Ayette zikredilen Kabe'nin ikinci önemli özelliği ise güvenli bir yer oluşudur. Kabe'nin güvenli oluşunu Ankebut suresinin 67. ayeti bize şöyle açıklamaktadır. Görmezler mi ki, çevrelerinde insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken, biz Mekke'yi güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır. Zira cahiliye döneminde insanlar, Mekke'nin çevresinde baskın yapıp birbirlerini katlederken Mekke güven içindeydi. Hatta kişi Mekke'de babasının katiliyle karşılaşır fakat ona saldırmazdı. Çünkü Allah Teala nefislere Kabe'ye karşı bir hürmet duygusu vermiş ve orayı canlılar için güven merkezi kılmıştı. Ayette geçen emin kelimesi uhrevi manada da anlaşılmıştır. Çünkü kulun büyük günahlardan tövbe etmek şartıyla küçük günahlarının hac ibadeti vesilesiyle affedileceği belirtilmiştir. Bu yüzden Kabe'yi ziyaret eden kişi günahlarından kurtulur, ahiret azabından güven içinde olur. Bakara suresinin 125. ayetinin sonraki bölümünde ise inananların Kabe'ye karşı iki sorumluluğuna dikkat çekilmektedir. Bunlardan birincisi, siz de İbrahim'in makamından kendinize namaz kılacak bir yer edinin cümlesiyle ifade edilmiştir. Cümle, Allah Teala tarafından Hazreti Peygamber'in ümmetine makam İbrahim'in namaz kılınacak bir yer edinmeleri yönünde bir emirdir. Bu ifade Hazreti İbrahim Aleyhisselam kıssasının anlatımı sırasında verilen bir ara cümledir. Buna göre ümmeti Muhammed'e şöyle hitap edilmiş olmaktadır. Biz orayı şereflendirdiğimizde ve insanlar için bir toplanma ve güven yeri olarak nitelediğimizde siz de orada kendiniz için bir kıble edinin. Bu emrin Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlara veya İsrailoğullarına yönelik olduğu da ifade edilmiştir. Kabe ile ilgili inananların ikinci sorumluluğu Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'in şahsında şöyle ifade edilmiştir. İbrahim ve İsmail'e de tavaf edecekler için ibadete kapanacaklar, rükû ve secde edecekler için evimi temiz tutun diye talimat verdik. Bu cümlede Kabe'nin kendisine yakışmayan her şeyden arındırılması emredilmektedir. Kabe, ibadet mekanı olduğuna göre orası necasetten uzak olmalıdır. Maddi kirler gibi manevi kirler de bu emre dahildir. Tevhidin merkezi olması hasebiyle Allah'a ortak koşulan varlıklardan arı, fitne, fesat ve düşmanlıktan, günahlardan, insanlık onuruna aykırı davranışlardan da uzak olmalıdır. Sonuç olarak İsrailoğulları, İslam'ı reddedişleri ve Kabe'nin kıymetini takdir etmekten uzak oluşlarıyla dikkati çekmektedir. Buna karşın Müslümanlar, İslam'ın ne denli büyük bir nimet ve Kabe'nin ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun bilincindedir. Ve Kabe'nin ne kadar büyük bir ehemmiyete sahip olduğunun bilincindedirler. Bu bilinç ve iştiyakla ona yönelirler. Kabe'ye eriştiklerinde onun saygınlığına uygun davranışları sergilerler. Oradan ayrılırken de özlem duygusuyla ayrılırlar. İslam'ın değerlerini özümsemiş ve Allah'a saygıyı hayatının merkezine koymuş bir şekilde, yani takva bilinciyle oradan dönerler.
Nitekim hac ahkamını bildiren ayet de bu çağrıyla son bulmaktadır. Ey müminler! Ahiret için azık edinin. Bilin ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri! Benden, emirlerime muhalefetten sakının.

Gönüllerin bağı, imanın şiarı. Salatü selam. Doktor Halil Kılıç, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Abdullah bin Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Bir insanı sevmenin en açık göstergelerinden biri onu unutmamak, her daim gönlünde ve hatırında tutmaktır. Gönüllerde taht kuranlar zamanla dillerde de yankı bulur. Çünkü kişi kimi seviyorsa onu anar, onu hatırlar ve onun adını duymaktan huzur duyar. İşte Hazreti Muhammed'in adı da böyledir. Aradan 14 asırdan fazla zaman geçmiş olmasına rağmen bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca mümin onun adını sevgiyle anmakta, ona salat ve

ve selam getirmektedir. Peki dillerimizden düşürmediğimiz bu salat ve selam ne anlama gelmektedir? Salat en temelde bir duadır. Müminlerin Efendimiz'e salat etmeleri, onun için dua ve niyazda bulunmaları, onu tazim, övgü ve hayırla anmaları demektir. Selamsa emniyet, barış, selamet ve esenlik demektir. Efendimiz'e selam etmek, onun getirdiği dine, sünnetine bağlılığımızı bildirmek, ona bağlılık ahdimizi her an tazelemek ve onun sünnetinin izinde esenlik bulduğumuzu haykırmaktır. Mümin salat ve selam getirirken bir taraftan peygamberi için Allah'ın rahmetini niyaz etmekte, diğer taraftan ona olan bağlılığını ve sevgisini ortaya koymaktadır. Bu sebeple salat ve selam kuru bir söz değil, kalbin dile yansıyan sadakatidir. Salatü selam müminlerin kendi kendilerine ortaya koydukları bir zikir değildir. Bilakis o Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, meleklerin de iştirak ettiği ilahi bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler, siz de ona salat edin, selam edin. Bu ilahi çağrı, müminle peygamberi arasında sevgi, sadakat ve vefa temelli güçlü bir gönül bağı kurmaktadır. Nitekim Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet günü insanların bana en yakını, bana en çok salavat getirendir. Hadisi de bu manevi yakınlığa işaret eder. Bu sebeple İslam alimleri söz konusu ayetten hareketle ömürde bir defa Hazreti Peygamber'e salatu selam getirmenin farz olduğu konusunda ittifak etmişlerdir. Bununla birlikte onun mübarek adı anıldığında salat ve selam getirmek, mümine yakışan bir davranış, en güzel vefa ve muhabbet nişanesi kabul edilmiştir. Esasen salatu selamın özü, Hazreti Peygamber'i unutmamak ve onunla korulan gönül bağını diri tutmaktır. Bir kul, yaratıcısı olan Yüce Allah'ı her daim kalbinde ve dilinde nasıl zikirle tutuyorsa, imanın ayrılmaz bir parçası olan peygamberini de unutmamalı ve her daim hatırında tutmalıdır. Zira o bizim önderimiz, rehberimiz ve en güzel örneğimizdir. Onu hatırlayan onun ahlakını hatırlar. Onun örnekliği doğrultusunda adaletle, merhametle ve şefkatle yaşamını sürdürür. Onu unutansa modern dünyanın karanlık dehlizlerinde yönünü kaybetmeye, perişan olmaya mahkum olur. Tam da bu tehlikeye dikkat çekmek adına rahmet peygamberi bizleri uyarır. Yanında ismim anıldığı halde bana salavat getirmeyen kimseye yazıklar olsun. Yine bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyurur. Cimri yanında adım anıldığı halde bana salavat getirmeyen kimsedir. Buradaki cimrilik mal cimriliği değildir. Birkaç kelimeyi söylemeye kıyamayacak kadar bile olsa sevgisini göstermemektir. Şüphe yok ki Hazreti Peygamber de bir beşerdir. O da her fani gibi bu dünyadaki ömrünü tamamlamış ve Rabbine kavuşmuştur. Ancak onun ümmetiyle olan manevi bağ vefatıyla sona ermiş değildir. Zira ümmetinin sevgi ve sadakatle getirdiği salatü selamlar Allah Resulüne ulaştırılmaktadır. Nitekim Efendimiz bana salavat getirin. Çünkü nerede olursanız olun salavatınız bana ulaşır buyurmuştur. Bu sebeple mümin dünyanın neresinde olursa olsun getirdiği her salatü selamın Allah Resulüne ulaştığını bilmenin heyecanını taşır. Namazlarında Esselamu Aleyke Eyyühennebiyyü derken de onunla olan manevi irtibatını tazeler. Aynı zamanda her salatü selam ebter yani soyu kesik diyerek Efendimizle dalga geçen, onun davasının kendisiyle birlikte toprak olacağını sanan cahiliye zihniyetini asırlar ötesinden yalanlamaktır. Kevser suresinin bereketiyle biliyoruz ki asıl soyu kesik olanlar, asıl unutulup gidenler ondan yüz çevirenlerdir. Biz her salavat getirdiğimizde Efendimizin mübarek isminin kıyamete kadar dillerde ve gönüllerde dalgalanacağını sanki asr-ı saadete gidip o müşriklerin yüzüne haykırır gibi oluruz. Hayır, Allah'ın Resulü unutulmadı ve unutulmayacak. Asıl soyu kesik olan ondan yüz çevirmiş olanlardır. Nihayetinde salatü selam safımızı belli etme eylemidir. Kimin yanında durduğumuzu, kimin arkasında yürüdüğümüzü dünyaya ilan etmektir. Bugün kimilerinin dillerinde dünyalık makamlar, geçici şöhretler, fani şahısların süslü ama içi boş sözleri yankılanırken, müminin dilinde en büyük rehberinin adı yankılanır. Salatü selam getiren mümin, tıpkı Uhud'da, Bedir'de, Hendek'te Allah Resulü'nün arkasında dimdik saf tutan sahabe-i kiram misali, onlarla aynı safta olduğunu, aynı sancağın altında toplandığını haykıran adanmış bir yürektir. Özetle salatü selam bir aidiyettir, sevgidir, vefadır. Hatırlayıştır, yöneliştir. Belki hepsinden önemlisi, kıyamet gününde kendisine en yakın olmayı arzuladığımız peygamberimize uzanan manevi bir köprüdür. Öyleyse gelin,
Dilimizden salavat eksik olmasın. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.

Şükreden Kulun Kazancı, Ali Böcü. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı. Yemek yiyip Allah'a şükreden kimse, sevap yönünden oruç tutarak sabreden kimse gibidir. Canlı bir varlık olarak insan hayatını devam ettirebilmek için beslenmek zorundadır. İnsanı yaratan Cenab-ı Hak ona hem beslenme ihtiyacını karşılayabileceği imkan ve yetenekler vermiş, hem de balından sütüne, etinden tahılına, meyve sebzesine kadar türlü gıdalar yaratmıştır. Sadece buğdayın toprak, güneş, rüzgar ve yağmurla yetişip toplanması, işlenmesi, taşınması ve insanın önüne gıda olarak gelişini düşünmek bile Allah'ın kullarına karşı olan rahmetini ve akıl almaz cömertliğini anlaşılabilir kılacaktır. İnsana ihtiyacı olan nimetlerin bolca sunulmuş olması, Cenab-ı Hakk'ın Er-Rezzak sıfatının ve dünyada kulları arasında ayrım gözetmeyen Er-Rahman sıfatının tecellileri olsa gerektir. Yüce dinimiz hayatın ve ölümün hem bu nimetleri hem de onları cömertçe sunan Rabbimizi tanımak için verilmesinin yanında, kimin daha güzel ameller işleyeceğinin de görülmesi, gösterilmesi için Allah tarafından yaratıldığını haber vermektedir. Kur'an'da Hazreti İbrahim'in diliyle ifade edilen, "O Allah ki beni yediren ve içirendir. Hastalandığımda bana şifa verendir" ayeti de, bizi yaratan ve sayısız nimetler veren Cenab-ı Hakk'a karşı nasıl bir şükran duygusuyla kulluk bilincine sahip olmamız gerektiğinin ipuçlarını sunmaktadır. Yiyebileceğimiz nimetlerin bulunmasını, bunlara ulaşabiliyor ve yiyebiliyor oluşumuzu ve bu nimetlerin büyüklüğünü oruç zamanlarında kısmen idrak edebiliyor, kıtlıktan, açlık ve susuzluktan Allah'a sığınıp dua dua ona yalvarıyoruz. Hiç şüphesiz nimetlere ve nimetleri sunanı görüp ona güzel bir şekilde karşılık vermek şükürdür. Bunun aksine nimetlere gözünü kapatıp onu vereni de görmezlikten gelmek, nimetlere israfla ve hakaretle karşılık vermekse hem bir gaflet hem de küfür halidir. Bugünkü sözümüzde üzerinde durmaya çalışacağımız hadis-i şerif de bize yediğimiz yemekler konusunda nasıl bir bilinç ve farkındalık içinde olmamız gerektiğini, yediğimiz yemeklerin bize bir vebal olmaktan çıkıp oruçlu sevabı kazandıracak bir fırsata nasıl dönüşebileceğinin yollarını göstermektedir. Müslümanlara en güzel örnek olan Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yemek konusundaki tutumlarına bakmak, hadisi daha iyi anlamamızı sağlayacak bazı temel umdeleri vermektedir. Zira o, ömrü boyunca genelde kepekli arpa ekmeğiyle yetinmiş, o dönem lüks sayılan saf buğday ekmeğiyle çok tanış olamamıştır. Kendisine mükellef sofralar kurulmasını istediği, sofraya kurularak tıka basa yemek yediği de görülmemişti. Ekmekle birlikte sirke ikram edildiğinde sirke ne güzel katıktır buyuracak kadar kanaatkar ve yüce bir gönlün sahibiydi. Evinde günlerce ocağın yanmaması, ev halkının öğünlerini hurma ve suyla geçirmesi sıradan hale gelmişti. Ev halkına yemekten dolayı sıkıntı yaşattığı, yemeği kötülediği görülmemişti. Üstelik bu tok gönüllü tavrı kendisi için değil, yemeği canını bile seve seve verecek onlarca ashabı varken tercih etmişti. Yemek ne olursa olsun asla vazgeçmediği sünneti ise yemekten sonra mutlaka Allah'a büyük bir şükür duygusuyla hamd etmekti. Üstelik hamd ve övgüsü geçiştirici bir şekilde dil ucuyla da olmuyordu. Allah Teala'nın kendisine bahşettiği maddi manevi nimetlere karşı farkındalığı ve şükrünün en üst seviyede oluşu, kullandığı hamd ifadelerinden kolaylıkla anlaşılabilmektedir. Bazen "Allah'ım çokça, tertemiz, mübarek bir hamdla sana hamd ediyorum" derken, bazen de "bizi yediren, bize içiren ve bizi Müslümanlardan kılan Allah'a hamd olsun" diye dua ederdi. Günümüze göre oldukça sınırlı imkanlara rağmen yapılan bu hamd ve şükür, şüphesiz bizim için ayrı bir ibret vesilesidir. Nimetlerin bu kadar bollaşıp çeşitlendiği, İnsanınsa bu bolluktan dolayı neredeyse şımarıklığa ve nankörlüğe yöneldiği günümüz gerçekliğinde, hem yemek yiyip hem de günaha girmeyeceğimiz, hatta oruçlu gibi sevap kazanacağımız bir şey var mı acaba sorusu bu hadisimizde yanıt bulmuş olmaktadır. Hadis-i şerif bize yemeğe şükretme davranışını salık vermekte ve yemek yiyip şükreden kişi sabredip oruç tutan kişi gibidir demektedir. Çok ciddi bir nefsi zafiyetle muzdarip olduğumuz yemek konusunda böyle bir hadis-i şerifle karşılaşmak
bize tabiri caizse krizi fırsata çevirebileceğimiz bir yolu göstermektedir. Hadise göre asıl olan yemeklerden yüz çevirmek ya da bolca yediğimiz nimetlerden suçluluk duymak değil. Her zaman en güzel yemekleri bile yesek bunlara hamd edip şükretme çabasında olmaktır. Şükretmenin ilk şartı da herhalde nimetin farkına varıp nimeti vereni tanımak. Ona ve cömertliğine karşı Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem her yemekten sonra yaptığı gibi hamd etmektir. Daha sonra da yediklerimizi taşkınlık, cimrilik ve tamahkarlıkla günahlara ve haramlara değil, ibadete, güzel ahlaka vesile yapmak. Yemek bulamayanları da düşünüp imkan oldukça onlara da yedirmektir. Gerek davet ederek, gerekse yemek davetlerine giderek, yemeği sıla-i rahim bağlarını güçlendirmeye vesile kılmak, evde pişen yemekten zaman zaman komşuya da ikram etmektir. Kur'an'da yer alan şu ayetlerde yemekle ilgili şükrün nasıl eda edilebileceğinin yol haritası gibidir. Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın adımlarını takip etmeyin. Zira şeytan sizin açık bir düşmanınızdır. Her şeyden önce insan yediği yemeğine bir baksın. Gerçekten yağmuru biz bol bol yağdırdık. Sonra toprağa göz göz yarıp sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, urmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık. Onlar kendileri sevmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Son tahlilde önemli olan yediğimiz yemekleri ve bize verilen bütün nimetleri Allah'a olan imanımızı ve bağlılığımızı güçlendiren bir sebep kılabilmek. Geçici dünya hayatında kulluk vazifemizi de elimizden geldiğince güzel yapma bilincinde olmaktır. Şükrümüz bize dünyada iyiliği güçlendirip kötülükleri engelleme çabası da kazandırırsa yediklerimizle oruç sevabı kazanabilir, Allah'ın rızasına da ulaşabiliriz.

0: Kalemden kelama. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Uğur Subaşı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen. Okul servisi beklemez ama.
4: Radyoyu açayım mı?
3: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
0: Güne başlarken...

0: Sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da. Bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Allah, Allah, Allah.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.
1: Mekke'ye mi?
3: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
4: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
5: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
6: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
5: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
6: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
5: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
6: Doğru. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
5: Söyle Talha. Neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
6: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki... ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra... Ben öyle bir söz biliyorum ki herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
5: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
6: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
5: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
6: Evet, hem de çok.
5: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
6: Nasıl? Nasıl olacak bu?
5: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
6: Biliyor musun?
5: Evet.
6: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
5: Çünkü o söz, Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
6: Demek öyle.
5: Evet.
6: Nedir o söz ya Ömer?
5: Kelime-i tevhid.
6: La ilahe illallah.
5: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
6: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdim. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
5: Amin Talha, amin.

Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 9 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 7 Eylül 1442. Tarihte bugün Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kuşattı. 1187. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, İslam'ı ilk kabul edenlerden biridir. Köle olduğu dönemde İslam'a giren ve bu nedenle büyük işkencelere maruz kalan Hazreti Bilal, inancından asla vazgeçmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından satın alınarak özgürlüğüne kavuşturulan Hazreti Bilal, güzel ve etkileyici sesiyle İslam'ın ilk müezzini olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olaya istinaden, "Ebu Bekir Efendimiz'dir. O, Efendimiz'i, Bilal'i azat etmiştir." demiştir. Hazreti Peygamber'in öğrettiği ezanı onun emriyle ilk defa okumakla meşhur olmuş ve hayatı boyunca Hazar'da ve Sefer'de Hazreti Peygamber'in müezzinliğini yapmıştır. Bilal, başta Bedir olmak üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazvelerine katılmıştır. Mekke'nin fethedildiği gün Hazreti Peygamber'le Kabe'nin içine girmiş ve Hazreti Peygamber'in emri üzerine Kabe'nin damına çıkarak fetih ezanını okumuştur. Hazreti Bilal, Hicri 20, miladi 641 yılında 60 küsur yaşında Dımaşk'ta vefat etmiş ve Babüs Sagir'deki kabristana defnedilmiştir. Bir ayet.

0: bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Ankebut Suresi 69. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim!

öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

0: Selamun Aleyküm. Uğur Işılak'tan Bu Vatan Batmayacaktır eserini rica ediyorum. Aileme ve Diyanet Radyo'yu dinleyen herkese armağan ediyorum.
1: Ati karanlık görerek azmi bırakmak,

Da senindir, his yok, hareket yok. Acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye? Bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümit?

Selamun aleyküm. Tamer Yüncüoğlu'ndan Sözlerin Var İçimde ilahisini tüm Diyanet FM dinleyicilerine ve eşime armağan etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Mersin'den selamlar. Seni

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Esselamun Aleyküm. Ben Erzurum'dan Hacı Kadir. Halil Necipoğlu'ndan Halık isimli ezgiyi tüm İslam alemine gelsin. Çalarsanız memnun olurum.

Hayırlı sabahlar Diyanet Radyo. Ben sizden Yön Muhammed Mustafa'dır adlı ilahiyi tüm sevdiklerim için istiyorum. Allah razı olsun.

Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Grup Genç'ten eserlerinden herhangi birisini istiyorum. Tüm güvenlik güçlerimize ve Diyanet dinleyenlerine hediye ediyorum. Arnavutköy'den Süleyman Yıldırım.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Muhacir ve Ensar. İlk Kutlu İslam Nesli. 1. Bölüm. Aslında Arap olan Süheyb bin Sinan, Musul'da Fırat kıyısında oturuyordu. Rumlar burayı istila ettiğinde Süheyb küçük bir çocuktu. Burada yetişti. Bu nedenle Allah Resulü onun için şöyle derdi: Süheyb Rumların önde gelenidir. Ammar bin Yasir'le aynı gün Müslüman olmuş ve onunla aynı kaderi paylaşmıştı Süheyb bin Sinan. Bir gün Ammar bin Yasir, Allah Resulü içerideyken Darül Erkam'da Süheyb'le karşılaşmış ve kendisine orada ne aradığını sormuştu. Süheyb, "Sen ne arıyorsun?" diye sorunca Ammar, "Ben Muhammed'in yanına girip onun söylediklerini dinlemek istiyorum," diye cevap vermişti. Süheyb kendisinin de aynı amaçla orada olduğunu söyledi ve birlikte Resulullah'ın yanına girip Müslüman oldular. Süheyb Müslüman olduktan sonra Allah yolunda akıl almaz işkencelere uğradı. Bu nedenle müstezafiinden, güçsüzlerden sayıldı ve sonunda diğer Müslümanlar gibi hicret etmek zorunda kaldı. O, Hazreti Ali ile birlikte Medine'ye en son hicret edenlerden birisiydi. Mekkeli müşrikler onun hicret edeceğini anlayınca, "Sen buraya fakir ve zayıf bir kimse olarak geldin. Aramızda servetini artırdın ve ulaşacağına ulaştın. Şimdi servetini alıp gitmek istiyorsun ancak vallahi bu mümkün değil," diyerek tepkilerini gösterdiler. Fakat ashabın tümü gibi Süheyb de Resulullah'la her an birlikte olmak için can atıyordu. Onun için bu tehditlere aldırmadı. Hicret için yola çıktı. Hicreti esnasında Mekkeli bir grubun kendisini takip ettiğini anlayan Süheyb, bineğinden inip ok çantasına sarıldı ve gruba, "Ey Kureyşliler, iyi biliniz ki ben sizin en iyi ok atanlarınızdan birisiyim. Allah'a yemin ederim ki çantamdaki okların hepsini size karşı kullanırım. Bitince de size kılıcımı çekerim. Elimde hiçbir şey kalmayana kadar dilediğinizi yapın. Eğer istiyorsanız şimdi size servetimin yerini bildireyim, beni serbest bırakın," diye seslendi. Müşrikler bu teklifi kabul ettiler. Bunun üzerine Süheyb, servetinin yerini onlara bildirerek yoluna devam etti. Süheyb, Rebiyülevvel ayının ortalarında Kuba'da bulunan Allah Resulüne kavuştuğunda, Peygamberimizin yanında Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer bulunuyordu. Aralarında şakalaştıktan sonra Süheyb, Hazreti Ebu Bekir'e, "Bana arkadaşlık etmek üzere söz verdin. Yola çıktım ancak sen beni bırakıp gittin," dedi. Ardından Peygamber Efendimiz'e dönerek, "Ya Resulallah, Kureyşliler beni alıkoydular. Ben de canımı ve ailemi servetim karşılığında satın aldım," dedi. Resulullah Süheyb'e serveti karşılığında Mekkeli müşriklerden canını kurtarmasını ima ederek, "Satış karlı çıktı," buyurdu. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu: "İnsanlardan öyle kimseler de vardır ki, Allah'ın rızasını isteyerek kendini satın alır. Allah kullarına çok merhametlidir." Aslında ticareti karlı çıkan sadece Süheyb değildi. Allah yolunda mallarını ve canlarını feda etmekte bir an bile tereddüt göstermeyen, bu uğurda yurtlarını ve sahip oldukları her şeyi geride bırakıp Allah Resulü ile birlikte hicret eden bütün ashab bu müjdeyle şerefleniyordu. Allah ve onun sevgili peygamberi için yapılan hicret, dinlerini yaşama imkanı bulamayan Müslümanların sahip oldukları her şeyi bu uğurda terk ettikleri destanın adıdır. Hicret, Allah ve Resulüne teslimiyetin son noktasıdır. Hicret, zulümden kaçış değil bir arayıştır. Hakkı ayakta tutmak için eyleme geçmektir. Bu nedenle hicret, Kur'an-ı Kerim'de doğrudan imanla ilişkilendirilmiş ve ne kadar faziletli bir eylem olduğu, zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret edenlere gelince, onları dünyada güzel bir şekilde yerleştireceğiz. Eğer bilirlerse, ahiretin mükafatı elbette daha büyüktür gibi ayetlerle müjdelenmiştir. Muhacirlerin hicret yolculuğu Peygamber Efendimizin peygamberliğinin 10. yılında Mekke'nin Akabe mevkiinde Medineli 6 kişiyle karşılaşmasıyla başlamıştı. Allah Resulü onlara Kur'an okudu ve Müslüman olmalarını söyledi. Onlar da bu daveti kabul etti. Ertesi yıl ve daha sonraki yıl Medineli Müslümanlarla aynı yerde buluştu. Medineliler Resul-i Ekrem'in ve etrafındakilerin zor durumda olduğunu görünce onları memleketlerine davet ettiler
ve Medine'ye hicret ettikleri takdirde kendilerini düşmanlarına karşı canları gibi koruyacaklarına söz verdiler. Mekkeli Müslümanlar dinlerini gereği gibi yaşayabilmek için evlerini, işlerini ve hayata dair her şeylerini geride bırakarak Medine'ye hicret ettiler. Mekke'den ayrılırken çıktıkları kutlu yolculuk muhacirleri cennetin kapılarına kadar götürmeye yeterdi. Zira yurtlarını ve bütün mallarını bırakarak çıktıkları bu yolculuk eşi görülmemiş bir fedakarlığın ürünüydü. Allah Celle Celaluhu çok zor bir eylem olan hicretin bütün zorluklarına rağmen gösterilen bu fedakarlığın karşılığını şöyle müjdelemişti. Hicret edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda eziyet görenler, savaşanlar ve öldürülenlerin de andolsun günahlarını elbette örteceğim. Allah katında bir mükafat olmak üzere onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Mükafatın en güzeli Allah katındadır. Erkeklerden, kadınlardan, çocuklardan gerçekten aciz olup hiçbir çareye gücü yetmeyen ve hicret için bir yol bulamayanlar müstesna ayeti inince, güçsüz sayılan bu kişilerin hicret edemedikleri için sorumlu tutulmayacakları anlaşılmıştı. Ancak müminlerden böyle şerefli bir makama kavuşmayı canı gönülden arzu edenler vardı. Hasta olmalarına rağmen onca zorluğu göze alıp Resulullah'ın peşinden Medine'ye hicret etmek onlar için canlarından daha önemliydi. Bu müminlerden birisi de Beni Leysli bir sahabi olan Damra bin İs ya da İs bin Damra idi. Hasta olan bu sahabi zengindi. Hastalığı dışında hicret için bütün imkanlara sahipti. Bu nedenle hicret etmek istediğini söyledi. Yakınları hasta olduğu için onu bir yatağa yatırıp taşıyarak Medine'ye doğru yola çıktılar. Ancak Tenim'e ulaştıklarında Damra'nın durumu ağırlaştı ve Allah yolunda hicret etmek için büyük bir iştiyak taşıyan bu sahabi orada vefat etti. Kim Allah ve Resulü uğrunda hicret ederek evinden çıkar da sonra kendisine ölüm yetişirse artık onun mükafatı Allah'a düşer. Allah da çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir ayeti, canını hiçe sayarak sırf Allah için yollara düşen Damra'ya fedakarlığın karşılığını müjdeliyordu. Muhacirler şehirlerine ulaştığında Medineli Müslümanlar muhacir kardeşlerini evlerinde misafir ettiler ve tüm imkanlarını onların önüne serdiler. Allah Teala Medineli Müslümanlara bu fedakarlıkları sebebiyle yardımcılar anlamında Ensar adını verdi. Ensar, Hendek Savaşı'na hazırlık için toprak kazıp taşırken şöyle diyorlardı. Biz Muhammed'e şöyle biat eden kimseleriz. Yaşadığımız müddetçe daima cihad edeceğiz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara cevap olarak şöyle seslendi. Allah'ım, gerçek hayat sadece ahiret. Sen Ensara ve Muhacire ikram et. Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamış, ağır biçimde hastalanmışlardı. Hazreti Ayşe, babası Hazreti Ebubekir'in ve Bilal-i Habeşi'nin yüksek ateşin yanında ve Mekke'nin de hasretiyle muzdarip hallerini görünce durumu Allah Resulüne bildirmiş, bunun üzerine o da şöyle dua etmişti. Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et. Resul-i Ekrem Efendimiz, Medine'de Müslümanları birbirine gönülden bağlamak için her muhaciri Ensardan biriyle kardeş ilan etti. Mesela Hazreti Ebubekir'i Harice bin Züheyr'le, Hazreti Ömer'i İtban bin Malik'le, Hazreti Osman'ı Evs bin Sabit'le kardeş yaptı. Ev sahibi durumunda olan Ensar, bu kardeşliği o kadar önemsedi ki, Resulullah'a başvurarak hurmalıklarını muhacir kardeşleriyle kendi aralarında paylaştırmasını istediler. Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Medine'nin en zenginlerinden

son derece memnun olan ve pek duygulanan muhacirler bir gün Peygamber Efendimiz'e bir endişelerini söylediler. Ensar'ın benzersiz yardımları dolayısıyla bütün sevapları alıp götüreceklerinden, kendilerine hiç sevap bırakmayacaklarından korktuklarını dile getirdiler. O zaman Resul-i Ekrem, Ensar için Allah'a dua ettikleri ve onları takdir edip övdükleri sürece onlara karşı görevlerini yapmış olacaklarını bildirdi.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu var.

eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
2: Kamu spotu.

Efendimiz bir gün sahabeleriyle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasında ise "İnşallah biz de size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim" diye ekledi. Bunu duyan onun şerefli arkadaşları "Ey Allah'ın Resulü, biz senin kardeşlerin değil miyiz?" dediler. Allah Resulü, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir" buyurdu. Bunun üzerine sahabe-i kiram, "Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ey Allah'ın Resulü?" diye sordular. Efendimiz de şöyle dedi, "Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz atları olsa onları tanımaz mı?" Ashabından "Elbette tanır" cevabını duyan Resul-i Ekrem, bunun üzerine onlara, "İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım" şeklinde cevap verir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki eylemin temeli özgürlük ve sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda ashabıyla istişare etmesi, bu yaklaşımın en somut örneklerinden biridir. Bedir ve Uhud savaşları öncesinde yapılan istişarelerde sahabenin görüşlerini özgürce ifade edebilmesi, bireysel iradenin dikkate alındığını göstermektedir. Ancak bu süreç yalnızca bir fikir beyanından ibaret kalmamış, alınan kararların sorumluluğu da kolektif bir bilinçle paylaşılmıştır. Bu durum özgürlüğün keyfi bir serbestlik değil, ortak akıl ve sorumlulukla dengelenen bir değer olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra Hazreti Peygamber'in bireyin kendi emeğiyle geçinmesini teşvik etmesi de özgürlük ve sorumluluk dengesinin ekonomik boyutunu gözler önüne sermektedir. Onun "hiç kimse elinin emeğinden daha hayırlı bir lokma yememiştir" ifadeleri, bireyin çalışma özgürlüğünü sorumluluk bilinciyle birleştirmesi gerektiğine işaret etmektedir. Bu anlayış, insanın başkalarına yük olmadan kendi iradesiyle üretmesi ve geçimini sağlamasının ahlaki bir değer taşıdığını ortaya koymaktadır. Benzer şekilde kamu malı konusundaki hassasiyeti de Hazreti Peygamber'in özgürlük-sorumluluk dengesine verdiği önemi göstermektedir. Ganimetlerden izinsiz bir şey alınmasını sert bir şekilde eleştirmesi, bireyin sahip olduğu özgürlüğün istediği her şeyi yapmak olmadığını göstermektedir. Bu tutum, kamu hakkının ihlal edilmesinin yalnızca bireysel bir hata değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluğun ihlali anlamına geldiğini göstermektedir. Son olarak günümüzde sınır tanımayan özgürlük anlayışının en fazla tahribata yol açtığı alanlardan biri olan aile kurumu üzerinden meseleye bakmak, konunun daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Şöyle ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, aile hayatında da özgürlük ve sorumluluk dengesini titizlikle gözetmiş, bireysel tercihleri tamamen yok saymayan, ancak bu tercihleri sorumluluk bilinciyle kuşatan bir yaklaşım ortaya koymuştur. Onun eşlerine karşı adil, anlayışlı ve merhametli tutumu, aile içinde özgürlüğün ancak karşılıklı hak ve yükümlülüklerle anlam kazandığını göstermektedir. Nitekim sizin en hayırlınız, ailesine karşı en hayırlı olandır hadisi, bireysel özgürlüğün aile içi sorumluluklarla dengelenmesi gerektiğini açıkça ortaya koymaktadır. Buna karşılık modern dönemde özgürlüğün çoğu zaman sınırsızlık olarak algılanması, aile içi sorumlulukların ihmal edilmesine ve dolayısıyla aile yapısının zayıflamasına zemin hazırlamaktadır. Oysa Hazreti Peygamber'in örnekliğinde görüldüğü üzere gerçek özgürlük, bireyin iradesini ailesine ve içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluk bilinciyle yönlendirebilmesiyle mümkün olmaktadır. Sonuç. Sonuç olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ahlaki örnekliği, özgürlük ve sorumluluğun birbirinden ayrılmaz iki temel ilke olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. O, ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim hadisinin de işaret ettiği üzere, insanın irade sahibi bir varlık olarak özgürce tercih yapabilmesine esas almış, ancak bu tercihin mutlaka sorumluluk bilinciyle yönlendirilmesi gerektiğini hem sözleriyle hem de davranışlarıyla göstermiştir. Onun doğruluğu, güvenilirliği, adaleti, merhameti, sabrı ve affediciliği, özgürlükle sorumluluk arasındaki dengenin en somut tezahürleridir. Hazreti Peygamber'in hayatında özgürlük, başıboşluk veya sınırsızlık anlamına gelmemiş, aksine başkasının hakkını gözeten, bireysel tercihi toplumsal sorumlulukla bütünleştiren bir bilinç olarak şekillenmiştir. Bu denge onun sadece bireysel hayatında değil, inşa ettiği toplum düzeninde de açıkça görülmektedir. Nitekim sahabe neslinin onun terbiyesi altında hem güçlü bir sorumluluk bilinciyle hareket etmesi hem de gerektiğinde görüşlerini özgürce ifade edebilmesi bu dengenin toplumsal hayata nasıl yansıdığını göstermektedir. Bu çerçevede özgürlük ancak sorumlulukla anlam kazanmakta, sorumluluk da ancak özgür iradeyle değerli hale gelmektedir. Bu dengenin bozulduğu durumlarda ya keyfilik ve ölçüsüzlük,

ya da baskı ve dayatma ortaya çıkmaktadır. İslam ahlakı ise tam da bu iki aşırılık arasında denge kurmayı hedeflemektedir. Günümüzde bireysel özgürlük taleplerinin ön plana çıktığı bir ortamda, sorumluluk bilincinin zayıflaması toplumsal çözülmelere zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle Hazreti Peygamber'in örnekliği çağdaş insan için özgürlükle sorumluluk arasında sağlam bir köprü kurma imkanı sunmaktadır. Netice itibarıyla insanın irade sahibi bir varlık olarak hayatı boyunca sürekli tercihler yapmak zorunda olduğu ve bu tercihlerinin sonuçlarıyla yüzleşeceği bir imtihan içinde bulunduğu açıktır. Bu süreçte akıl ve vahiy insana doğru yolu gösteren iki temel rehberdir. Hazreti Peygamber'in örnekliğinde somutlaşan özgürlük-sorumluluk dengesi ise, ahlaki eylemin sağlam bir zemine oturmasını sağlayan temel ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bireysel hayattan toplum düzenine, eğitimden aileye kadar her alanda bu dengenin yeniden hatırlanması ve yaşatılması, sağlıklı ve ahlaklı bir toplum inşası için vazgeçilmez bir gerekliliktir. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

düşmana karşı her zaman üstün olmak, anlaşmazlık çıkaran düşmanın uykusunu kaçırmak için iyi bir ordu komutanı gereklidir. Bu işi üstlenecek kişi önce çok çevik, sert ve deneyimli, olgun ve yürekli bir asker olmalıdır. Orduyu sevk ve idare etmek, düşmanı kırmak çok büyük bir iştir. Bu işi yüklenen insanın seçkin, ihtiyatlı ve uyanık olması gerekir.

toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Gaflet hastalığı insanı hak ve hakikatin düşmanı yapar. Sana hayat olan, dost olan kişi gözüne hor, hakir görünür. Sana yabancı olan kişi de senin nazarında pek büyük, pek muhterem sayılır. Tüm bunlar gönlündeki gaflet hastalığının belirtileridir. İnsanda bu hastalık bulundukça şeker bile ona zehir gelir. Ey gönül, sen sendeki hastalığı gidermeye bak. Gaflet hastalığını bir kenara bırak ve kendi özünü tanımanın yoluna düş. Zira gaflet kalbini karartır ve en tatlı şeyleri bile acılaştırır. Hak ve hakikatin ışığını görmek için gözlerini aç. Çünkü ancak gerçek sevgi ve dostluk bu ışığın altında parlar. Bir akıllı kişiyle bir akılla dost ol. Gafletin kör edici etkisinden kurtulmak için kalbini temizle. Her şeyin özünün bir ve aynı olduğunu bil. Zira hakikatin özünü anlayan bir kalp her şeyi yerli yerince görür ve her şeyde hakkı bulur.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 9 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 7 Eylül 1442. Tarihte bugün Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kuşattı. 1187. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh, İslam'ı ilk kabul edenlerden biridir. Köle olduğu dönemde İslam'a giren ve bu nedenle büyük işkencelere maruz kalan Hazreti Bilal, inancından asla vazgeçmemiştir. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh tarafından satın alınarak özgürlüğüne kavuşturulan Hazreti Bilal, güzel ve etkileyici sesiyle İslam'ın ilk müezzini olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olaya istinaden, "Ebu Bekir Efendimiz'dir. O, Efendimiz'i, Bilal'i azat etmiştir," demiştir. Hazreti Peygamber'in öğrettiği ezanı onun emriyle ilk defa okumakla meşhur olmuş ve hayatı boyunca Hazar'da ve Sefer'de Hazreti Peygamber'in müezzinliğini yapmıştır. Bilal, başta Bedir olmak üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazvelerine katılmıştır. Mekke'nin fethedildiği gün Hazreti Peygamber'le Kabe'nin içine girmiş ve Hazreti Peygamber'in emri üzerine Kabe'nin damına çıkarak fetih ezanını okumuştur. Hazreti Bilal, Hicri 20, miladi 641 yılında 60 küsur yaşında Dımaşk'ta vefat etmiş ve Babüs Sagir'deki kabristana defnedilmiştir. Bir ayet. Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Ankebut Suresi 69. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Günün duası.
3: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

0: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi Ata.
1: Hanımlar, beyler, sevgili gençler, Diyanet Radyo Abidin Özkan stüdyosundan selamlıyoruz sizleri. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Bu dini yaşamak isteyen hiçbir kimsenin suali Kur'an ve sünnet ışığında muhatapsız değildir. Mikrofonun bir ucunda ben Selman Tuna, sizden gelen soruları muhatabına sormak ve sizin adınıza sözcülük etmek için hazırım. Mikrofonun diğer ucundaysa sizden gelen soruları cevaplamak, hissiyatınıza tercüman olmak üzere başkanlık müşaviri Doktor Sayın Ulvi Ata hocam da hazırlar. Hocam nasılsınız?
2: Elhamdülillah Selman Bey kardeşim, sizleri sormalı.
1: Çok şükür, iyiyiz, iyiceyiz, hamdolsun. Şöyle bir sual sormuş dinleyicimiz. Hocam diyor, camide ezan okunduktan sonra bir amca var, yüksek sesle ezan duasını okuyor. Biz de bu duaya amin diyoruz ama o amca olmadığında dua maalesef olmuyor, okunmuyor. Benim sorum şu, bu duayı yüksek sesle bir kişi yaptığında hepimiz için yeterli olur mu? Yapılmadığında namazımız eksik mi olur? Bu duayı bilmeyenler ne yapmalı, hemen öğrenmeli mi? Buyursunlar hocam.
2: Canım benim bu genç kardeşim, Allah razı olsun ondan. Tabii ezan duasında da sünnet olan kişinin sesini yükseltmeden kendisinin dua etmesidir. Hmm. Sünnet bu. Yani Efendimiz zamanında sahabe efendilerimiz zaten bu duayı bildikleri için yüksek sesle birinin ettiğine dair tarihi kayıtlarda, kitaplarımızda böyle bir bilgi yok.
1: Yok.
2: Ancak diğer insanların öğrenmesi için bu dua camilerde bazen açıktan ve yüksek sesle okunuyor, okunabilir. İnsanlar öğreninceye kadar bu şekilde devam etmesinde bir sakınca yoktur diyor hocalarımız. Yani herkes bunu artık hakikaten işite işite pek çok kardeşimizin de bu duayı ezberlediğini bizzat ben de gözlemliyorum. Öğreninceye kadar bu ilke devam ettirilebilir. Ama zaman zaman mümkünse o camideki görevli kardeşlerimiz imam olabilir, müezzin kardeşlerimiz olabilir. Bunu cemaate hatırlatırlar. Çok kısa bir dua. Herkes bunu kolaylıkla öğrenebilir. Şimdi her vesileyle bir sorulan soruyla ilgili ana ilkeyi biz hatırlatırız değerli dinleyenlerimize. Onun etrafında cevabımızı sergilemeye çalışırız. Bu konuda ana ilke nedir diye ben düşündüğümde biz hep şunu söyleriz. İbadet ve zikirlerde asıl olan, esas olan tevfikiliktir. Ne demek hocam tevfikilik? Yani o ibadeti, o zikri, Kur'an ve sünnet bize nasıl tarif etmiş, nasıl yapmamızı istiyorsa o şekilde yaparız. Efendimiz nasıl yapmışsa, bize nasıl yapılmasını öğretmişse o şekilde. Mesela namaz böyledir. Şöyle kılsam, böyle yapsam daha mı iyi olur diyemeyiz. Çünkü onun sınırları kesin hatlarla belirlenmiş. Ezan duasında da demek ki asıl olan her dinleyenin, ezanı duyanın, işitenin biliyorsa kendisini bizzat yapması. Ezan okunurken ve ezan bitince nasıl davranacağımız konusunda Efendimiz'den bize kadar ulaşan bazı rivayetler var hadis kitaplarında. Hı hı. Mesela ezan okunurken ezanın başlangıcından hayalassalaha kadarki bölümde işitenler müezzinle birlikte tekrar ederler. Mesela müezzin Allahu Ekber Allahu Ekber dedi, biz de içimizden Allahu Ekber Allahu Ekber deriz. Değil. Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü en la ilahe illallah. Biz de içimizden bunu devam ederiz. Ta ki hayalassalah, hayalalfelah ve sonuna kadar geldiğinde de bunları söylerken iç dünyamızda la havle ve la kuvvete illa billah. La havle ve la kuvvete illa billah. İşte ezan bitince de bilen kardeşlerim ezan duasını orijinal şekliyle okurlar. Arapçasını bilmeyenler olabilir. Onun kısaca Türkçesini ezberlerler. Türkçede dua edebilirler. Ezan duası edilmezse namaz ne olur? Eksik olmaz. Bunu yapmak sünnettir. Bu duayı yapan ve amin diyenler sevabına nail olurlar. Yapmayanlar o sevaptan mahrum olurlar. farkı bu olur. Hatta ezanın okunmasıyla farz için kâmet getirilmesi arasında yapılan duaların kabul olacağına dair de rivayetler var Efendimiz'den bize kadar gelen. Hatta bu müjdeye mazhar olmak için de ezanı kemal edeple dinleyenler sonrasında hem bu duayı ederler hem de Yüce Mevla'ya arz etmeyi arzu ettikleri bütün diğer

0: isteklerini, taleplerini, tövbelerini, niyetlerini ezanla kamet arasında da Yüce Mevla'ya arz ederler. Zaten o arada kıldığı sünnetler de bir bu anlamda duadır. Orada okuduğu ayetler, dualar aynı zamanda Yüce Mevla'ya bir yönelmedir bütün bunlar. Soran kardeşimizin merakını böylece giderdikten sonra şimdi bu soru vesilesiyle ezanı dinleyenlerin söz ve davranışları hakkında Efendimizin isterseniz şu tavsiyesini paylaşalım. Buyurun. Değerli dinleyenlerimizle. Biraz evvel benim söylemeye çalıştığım hususlar aslında bu hadis-i şerifte özetleniyor çünkü topluca. Efendimiz buyuruyorlar ki ezanı işittiğiniz zaman onun dediğini tekrarlayın müezzini. Sonra bana salat getirin. Çünkü gerçekten kim bana bir defa salat getirirse Allah onu 10 rahmet ile anar. Yani bir kere sen Efendimiz'i anarsan Allah seni 10 kere anar. Sonra da benim için Allah'tan vesile isteyin. Buraya dikkat çekmek istiyorum. Vesile. Sonra da benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü vesile cennette bir makamdır ki ancak Allah'ın kullarından bir kula layık görülmüştür. Kullar içerisinden birine layık. Umarım ki o kul ben olayım. Artık kim benim için Allah'tan vesile isterse şefaatim ona helal olur. Bu da muteber bir kitabımız Müslim'de geçiyor. Şimdi vesileyi işte o duada görüyoruz biz. Ezan sonrası okunan duanın Türkçe anlamında vesile kavramı geçiyor. Nedir o? Ne diyoruz orada biz? Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah'ım. Muhammed'e vesileyi
1: lütfet.
0: Fazileti ihsan eyle, lütfeyle. Bir de kendisine vaat ettiğin makamı mahmudu verip oraya ulaştır. Vesile orada geldi.
1: Evet.
0: Allahümme Rabbe hâzî davet-i tâme ve salâtil kâime âti Muhammedin el vesile vel fazile ve b'assu makâmem mahmûden illezî vaadde.
1: Evet.
0: Muhteşem bir dua.
1: Evet.
0: Biz oradan yani ezanla birlikte ezan dünya semasına Yüce Allah'ın büyüklüğünü, onun varlığına, birliğine, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onun kulu ve elçisi olduğuna şahit olduğumuz ifade eden muhteşem ifadeler değil mi? Arkasından haydin namaza, haydin kurtuluşa ve yine tekrar Allah en büyüktür, en büyüktür deyip ve Allah'tan başka asla başka bir ilah tanımadığımızı ilan ediyoruz. Arkasından da Yüce Mevla'ya tekrar yönelip Allah'ım Efendimiz'e vesile kıl da onu şefaati Mahmud makamına erdir.
1: Evet.
0: Bu duayı ederken aslında kendimiz için de dua ediyoruz. Efendimiz'e o yetki verilsin. O yetkiyle, o vesileyle Efendimiz de bize şefaat etsin ümidiyle biz her ezanda aslında böylelikle kıyameti, kıyamet sonrası hesabı, hesaptaki o zor anımızı ve o zor anımızda da Efendimizin bize rahmet eliyle, şefaatiyle imdadımıza yetişmesini canlandırıyoruz gönül dünyamızda.
1: Evet.
0: O zaman dua edelim. Ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah, Muhammed'e vesileyi aleyhissalatü vesselam fazileti ihsan eyle, lütfeyle. Bir de kendisine vaat ettiğin makamı mahmudu verip oraya ulaştır. Amin. Amin. Amin.
1: Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Soruyu soran, cevabı dinleyen, hayatına nakşedenlere selam ediyoruz. Hayrın konuşulmasına vesile olanlardan ve hayrı konuşanlardan Allah razı olsun. Gençler soruyorsa elbet cevabı olacaktır. Esenlikler diliyoruz.
2: Gençler soruyor, gençler soruyor. Gençler kafalarına takılan, cevap bulamadıkları, aldıkları cevaplarla yetinmedikleri her türlü sorunun izahını Gençler Soruyor programında işin ehlinden dinleyecekler. Haydi sen de sor. Sen de sor. Gençler Soruyor. Hazırlayan Selman Tuna. Daimi konuk Doktor Ulvi

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanet.

lanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

0: bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisanı münasip, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek.

yapılmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş ve

Maliki mezhebinin büyük temsilcilerinden oldu. Ama onu çağlar ötesine taşıyan asıl alan felsefeydi. Yunan düşüncesiyle İslam hikmetini buluşturan o eşsiz köprüde yürüdü. Farabi'nin ve İbn Sina'nın açtığı yolda ilerledi ama onların ötesine geçmekten de çekinmedi ve gözleri Aristoteles'in satırlarındaydı. Kader ilmek ilmek işliyordu ilme çıkan yolları. Kurtuba'dan Marakeş'e uzanan ilim yolculuğu onu Emevi halifesi Ebu Yakup Yusuf'un huzuruna taşıdı. Halife onun ilmine, derin kavrayışına hayran kaldı ve İbn Rüşd'e Aristoteles'in eserlerini şerh etme görevini verdi. Metafizik, fizik, Nikomakos'a etik, her birini kendi derin anlayışıyla yeniden yorumladı. Aristoteles'i öylesine derinlemesine inceledi ki Batı dünyası onu yorumcu olarak tanıdı. Ama yolu da kolay değildi. Her düşünür gibi onun da fikirleri zamanla eleştirildi, dışlandı. Siyasi ve sosyal rüzgarlar değiştiğinde saraydan uzaklaştırıldı, eserleri yargılandı. Fakat fikirler zincire vurulamazdı. İbn Rüşd'ün adı Endülüs'ten Paris'e, Kahire'den Roma'ya kadar yankılandı. Özellikle Batı düşüncesinde Averroizm adı verilen bir akımın temel taşı oldu. İbn Rüşd için felsefe, inancı tehdit eden bir alan değildi. Bilakis vahyin anlaşılması için en güçlü araçtı. Bu yüzden şöyle diyordu: felsefe dinin hizmetkarıdır. Zira din düşünmeye davet eder. Felsefe ise düşünmenin ilmidir. Felsefe dinin düşmanı değil, kardeşidir. Çünkü doğru düşünmek, doğru inanmaya götürür. Aklın en büyük sermaye olduğuna inanıyordu İbn Rüşd. Bu düşünceyle yoluna devam etti. O bu karanlığa rağmen kalemini bırakmadı. Hakikati savunmanın bir bedeli olduğunu biliyordu. Çünkü onun inancına göre ilim de, iman da Allah'ın iki nuruydu. Biri kalbi, diğeri aklı aydınlatırdı. İbn Rüşd aynı zamanda bir hekimdi. İnsan bedenini tanımayı Allah'ın sanatını okumak olarak görüyordu. Her nabız atışında, her nefeste yaratıcının hikmetini görürdü. Tabiat Allah'ın diliyle yazılmış bir kitaptır. Onu okumak iman etmeyi derinleştirir düşüncesiyle tıpta kaleme aldığı Kitabül Külliyat Fittıp yüzyıllar boyunca Avrupa üniversitelerinde ders kitabı olarak okutuldu. Yıllar geçip de ömrünün sonuna yaklaştığında kağıtlar, mürekkep, kitaplar hepsi dostu, sırdaşı olmuştu. Kurtuba'nın ışıkları sönmüş, oysa iç aleminde başka bir aydınlığa kavuşmuştu. 1198 yılıydı. Marakeş'in dingin sabahında sessizce Rabbine kavuştu. Arkasında onlarca eser, yüzlerce fikir, çağlar boyunca sürecek bir aydınlık bıraktı. Artık aklıyla inancı buluşturan bir medeniyet köprüsüydü İbn Rüşd. Doğunun ilim meclislerinden Batının akademilerine uzanan bir ışık taşıdı. Asırlar öncesinden doğan sözleri bugün hala zamanın içinden bize ulaşmaya devam ediyor. Korkma düşünmekten. Çünkü düşünen insan Rabbini arayandır.

Sevgili dinleyenler, bugün aklın ve hikmetin izinde bir düşünürü İbn-i Rüşd'ü andık. Onun bıraktığı iz zamanın tozuna karışmadı. Zira hakikati arayan her kalpte onun sesi hala yankılanıyor. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hayasız insan küstah ve adi olur. Haya sahibi insan dürüst hareket eder. İnsan sakin tabiatlı olursa ona halim denir. Nazik kimse kendini herkese sevdirir.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Hadi yeni bir gün. 5 dakika daha lütfen.
4: Okul servisi beklemez ama.
7: Radyoyu açayım mı?
4: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
8: Güne başlarken.

0: Of, sabah trafiği. Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de gönle dokunan bir ezgiyle başlar gün.
5: Aynı şehirde, farklı yollarda, farklı telaşlarda aynı sabaha uyandık. Ve kalbimiz burada buluşuyor. Güne başlarken, günün bereketiyle birlikteyiz. Güne başlarken yakında Diyanet Radyo'da.

Günün Duası. Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem. Alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda,

adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin, selam edin ayeti indiği zaman. Efendimizin kumandanlarından Beşir bin Sa'd Efendimiz'e, ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam etmemizi emretti. Sana nasıl selam vereceğimizi biliyoruz. Ancak sana nasıl salat getireceğiz diye sorar. Bu soru üzerine Efendimiz o kadar susar ki orada bulunanlar içlerinden keşke bu soruyu hiç sormasaydı diye geçirirler. Uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra Efendimiz kendisine nasıl salat getireceğini soran sahabilerine namazdan sonra okuduğumuz salli ve barik dualarını öğretir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma, kıydığım kendi canıma Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı, halk bana dediği deli Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şeyh elin yapıştığım Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin? Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

0: Kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

mana ehliyle ol. Onlardan hem lütuflar, ihsanlar elde et, hem de manevi güç kazan, ilahi muhabbetle genç ve dinç kal. Şu ten içinde bulunan ruh, manadan, aşktan habersizse, o kın içindeki tahta kılıç gibidir. O tahta kılıç kınında bulundukça, görünüşte kıymetli, işe yarar sanılır. Dışarı çıkınca ancak yanlıya yarar. Tahta kılıçla sakın savaşa gitme. Önce onu bir gözden geçir, onun ne olduğunu anla ki işin ağlayıp inlemeye varmasın.

Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerinize olsun. Çok kıymetli dinleyicilerim, hem Diyanet radyolarımızdan ulaştığımız, hem sosyal medya hesaplarımızdan ulaştığımız kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak'tan her birinize sağlık, afiyet içerisinde hayırlı ömürler temenni ediyorum. Dualarınızı istirham ediyorum. Cenab-ı Hak müminin, mümin kardeşi hakkında yaptığı duayı kabul eder diye biliyoruz, inanıyoruz. Cenab-ı Hak dualarımıza hayırla icabet buyursun. Bizi de, çocuklarımızı da her türlü kötülükten, özellikle gençlerimizi her türlü bağımlılıktan muhafaza eylesin. Hem uyuşturucu gibi bağımlılıklardan, hem dijital bağımlılıklardan, hem gençlerimizi çok tehdit eden son dönemde pek çok hayatının baharında sona ermesine sebep olan, kendi canına kıymasına sebep olan sanal kumar gibi bağımlılıklardan Cenab-ı Hak muhafaza buyursun gençlerimizi.

zihnini, kalbini korusun, imanla mutmain kılsın, zikirle mutmain kılsın. Allah Celle Celaluhu kendi rızası hedefi için, kendi rızasını kazanmak için koşturabilmeyi bize de, çocuklarımıza da nasip eylesin. Dünyayı kötülüğe boğan kötülere fırsat vermesin. Cenab-ı Hak kötülerin, kötülük yapmak isteyenlerin, plan kuranların, tuzak kuranların ellerindeki kötülük araçlarının tükendiğini, iyilerin ve iyiliklerin yayıldığını, çoğaldığını görebilmeyi her birimize nasip eylesin. Kıymetli dinleyenlerim, yine bugün de Vakıa suresinin 68, 69, 70, 71 kaç ayet-i kerimeyi okuyabilirsek bize ayrılan süre içerisinde ne kadar nasip olursa o ayet-i kerimelerin üzerinde durmaya çalışacağız inşallah. Hep duamızı yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz duamızı tekrar edelim. Allahümme inni a'udhu bike min ilmin la yenfa' ya Rabbi, fayda vermeyen ilimden, bilgiden sana sığınırım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bildiğimiz hak ve hakikatten yararlanmayı her birimize lütfeylesin, nasip eylesin. Sorular soruyordu. Cenab-ı Hak yaratılış ham maddemize dikkat çekiyor, ektiğimiz tohuma dikkat çekiyor ve bütün bunları yetiştirenin, büyütenin, insanı yaratanın, yaşatanın da, tohumu yetiştiren, bitirenin de, ürünü verdirenin de kendisi olduğunu, yani Allah olduğunu hatırlatıyor ve buna göre hayatımızı tanzim etmemiz gerektiğine işaret buyuruyordu. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 68. ayet-i kerimede bu sefer suya dikkat çekiyor Rabbimiz. Her gün kullanıyoruz. Bazen böyle kısa süreli su kesintileri oluyor. Adeta hayatımız duruyor. Öyle zorlaşıyor ki hayatımız, bak. En büyük nimetlerden bir tanesiyle, yani israf etmemek lazım. Tabii son yıllarda daha böyle kurak dönemler de geçiriyoruz. Her şeyde olduğu gibi su israfına karşı da fevkalade dikkatli olmak lazım. Belki de ülkemizin petrolden bile, yani yeraltı başka madenlerinden bile daha büyük, daha kıymetli zenginliği, en büyük zenginliğimiz su zenginliğimizdir. Ama hoyratça, dikkatsizce kullanıp israf ettiğimiz takdirde bu zenginliğin de artık zenginlik olarak kalmama, orada da bir yokluk ve yoksullukla karşı karşıya kalma tehlikemizden de konunun uzmanları sürekli bahsediyorlar. Dikkat etmek lazım. Burada da sünnetin ölçülerine, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı mirasa, ölçülere riayet etmek lazım. Akarsudan bile abdest alsanız orada bile israf etmeyin buyuruyor. Akarsudan bile abdest alsanız, yani onu bile israf etmeyin buyuran Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi bir konuda dikkatimizi çekiyor, terbiye ediyor, bir konuda yetişmemizi istiyor. Çocuklarımıza da böyle örnek olacağız. Her birimiz ülkemizi topyekün, yani bütün ülke olarak, belki bütün dünya olarak tehlikeye sokabilecek bu israf konusunda üzerimize düşen hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Diğer başka gıda gibi başka israflarla birlikte elbette Cenab-ı Hak hepimizi her ne olursa olsun israf etmekten korusun. Buyuruyor ki Estağfirullah, Eferaeytumul ma ellezî teşrabûn. Gördünüz mü içtiğiniz suyu? Eferaeytumul ma ellezî teşrabûn. Evet, biliyor musunuz? Gördünüz mü? E entüm. Sonra da bir soru soruyor. Ayet-i kerimeye bakayım, yanlış okumayayım. E entüm enzeltumuhu minel müzni em nahnul munzilun. Yani onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Yağmadığı zaman çaresiz kalıyoruz. Dünyanın dörtte üçü su, denizlerle kaplı her taraf. Ama işte o deniz suyunun buharlaşması, tuzun ağır olup kalması, efendim insana faydalı olan içilecek hale gelen su kısmının buharlaştıktan sonra bulutlara dönüşmesi, yağmur olup yere inmesi, bu bir sistem. Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu bir denge, bir sistem. İnsana yarayıştı, faydalı hale getiriyor. Biz bunu yapamıyoruz. Büyük masraflarla, teknoloji imkanları kullanarak
deniz suyunu ne kadar arıtıyorlar yine içilecek bir su haline gelmiyor. İçilecek su haline gelmiyor. Şimdi Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu bize bedava, bunu bize karşılıksız, bunu bize zahmetsiz veriyor. Feraytumun ma ellezî teşrabûn. İçtiğiniz suyu gördünüz mü? Entum enzeltumuhu minel muzni em nahnul munzilun. Onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Buluttan suyu indiren siz misiniz, biz miyiz? Lev neşâhu ceallâhu ucâcen felevlâ teşkurûn. Dileseydik onu tuzlu yapardık. Diğer belki dünyanın dörtte üçünü oluşturan deniz, okyanus sularında olduğu gibi gökten yağan suyu da yağdırmaz ya da tuzlu yapardık. Ne yapacaktınız? Nasıl su ihtiyacınızı karşılayacak suyu nasıl üretecektiniz? Nasıl elde edeceksiniz? İşte her gün kullanıyoruz, sürekli kullanıyoruz. Hep elimizin altında ama fark etmiyoruz. Yani olmadığı zaman Allah Allah hakikaten büyük bir nimetmiş diyoruz. Cenab-ı Hak başka yerde de hepinizin bildiğini tahmin ettiğim Mülk suresinde de suya dikkat çekiyor. Son ayeti bir soruyla bitiyor. Mülk yani Tebareke suresinin son ayeti bir soruyla bitiyor. Bak şöyle bitiyor. Diyor ki Estağfirullah. Kul eraeytum in asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan bu suyu, bu tatlı suyu kim getirecek, kim getirebilir? İn asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Çekiliverse suyunuz, gitse kaybolsa size tatlı suyu kim getirecek, kim getirebilir size tatlı suyu diye soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Şimdi burada da benzer yani Mülk suresinin Tebareke suresinin son ayetinde olduğu gibi Vaka suresinin 68, 69, 70. ayetlerinde de Cenab-ı Hak Celle Celaluhu suya dikkat çekiyor. Hep kullandığımız ama nereden geldiğine bakmadığımız, kimin yağdırdığına dikkat etmediğimiz, niye yağdırdığına dikkat etmediğimiz, olmadığı zaman hayatımızı idame ettiremeyeceğimizi düşünmediğimiz suya dikkat çekiyor. اَفَرَأَيْتُمُ الْمَا اَلَّذ۪ي تَشْرَبُونَ. Gördünüz mü? İçtiğiniz suyu, onu buluttan indiren siz misiniz, biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ. Şükretmeniz gerekmiyor mu? Şükretmeniz gerekmiyor mu? Kıymetli kardeşlerim, asıl işte üzerinde durulması gereken kısım bu. Şükretmek. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ. Eğer şükreder ve iman ederseniz, şükretmek iman etmeyi gerektirir, getirir zaten. Allah size niye azap etsin? Eğer şükreder ve iman ederseniz Allah ne diye size azap etsin? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu yarattığı insanı bütün yarattıklarının farkında olup da yaratanın, yaşatanın, yönetenin, rızık verenin, tek ibadete layık olanın kendisi olduğunu bilmesini istiyor. Ve buna göre hayatını idame etmesini, devam ettirmesini istiyor. Allah insanlara eziyet olsun istemiyor ki. Allah insanlar efendim yaşayamaz hale gelsinler, hayat onlara zehir olsun diye istemiyor ki. Allah şükür istiyor. Yarattım. Yani çok basit bir misal olacak belki ama kurdum şeyi, bir tane iş yeri kurdum. Çalışacak memurlar, işçiler aldım. Bir müdür koydum, bir yardımcısını koydum. Onun yanında çalışan işte mühendisler koydum iş yerinde. Böyle bir fabrika gibi düşünün. Hizmet edecek yani yemeği yapacak bir aşçı, servis yapacak bir yardımcı aşçı, temizlik yapacak bir yardımcı hizmetli, taşımayı yapacak bir şoför ya da iki şoför neyse aldım hepsini koyduk oraya. Ondan sonra bu kadar imkanı hazırladık. Bu işlerini yaparlarken kendilerine dedik ki yani bu fabrikanın sahibi benim, dolgun ücretler bağladık onlara. Yaptıkları işe göre fabrika kendi öz sermayemle kurdum. Efendim çalıştığım paralarla, kazandığım paralarla fabrikayı kurdum.
üretim yapsın, insanların ihtiyacını karşılayacak şeyler üretsin diye bir şey üretiyorum mesela. Yönetici var, efendim yardımcısı var, çalışanları var, işte hizmetlenenler var, şoförleri var. Herkesin bir işi var. Ama hepinizin bilmesi gereken, fabrikanın sahibi benim. Fabrikayı koruyun. Fabrikanın sahibinin ben olduğumu unutmayın. Kullandığınız malzemelere dikkat edin. Bunlara efendim hoyrat davranmayın, israf etmeyin dedim. İşte şu kurallara riayet edin ama burası benim. Yani burası benim. Yani benim iş yerimde çalışıp buradan maişetinizi, geçiminizi temin edip de başka tarafa da şey yapmayın, hizmet etmeyin. Benim dediklerimi yapın burada. Benim iş yerime ürettim de bulunun. Siz ne yapıyorsunuz? Siz benim verdiğim maaşla, benim verdiğim malzemeyle, benim verdiğim yemekle, benim açtığım fabrikada çalışıyorsunuz ama başkasına üretim yapıyorsunuz. Kaçak üretim. Fabrikaya böyle işte efendim şey yapıyorsunuz. Ürettiklerinizi başka yere götürüp satıyorsunuz ya da başkasına devrediyorsunuz, başkasına veriyorsunuz ya da başkasına minnet duyuyorsunuz, başkasına teşekkür ediyorsunuz, başkasına ilgi iltifat gösteriyorsun filan. Çok basit bir misal belki. Bunun gibi bir şey. Yani Allah'tır yaratan, Allah'tır yaşatan, Allah'tır rızık veren, Allah'tır nefes aldıran, Allah'tır ömür veren, her şeyimizi veren ama her şeyimizi veren Allah'tır Celle Celaluhu. O zaman şükretmek. Ma yef'alullahu bi'azabikum in şekertum ve amentum. Şükrederseniz, iman ederseniz Allah size niye azap etsin ki diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Niye azap etsin Allah size? Şükredeceksiniz, iman edeceksiniz. Şükrün gereği kulluk görevinizi yerine getireceksiniz. Haramlardan uzak duracaksınız. Kimseye zarar vermeyen, zarar görmeyen bir hayat yaşayacaksınız. Ve imanınızın gereğine uygun yaşayacaksınız. İman edip Allah'ın razı olduğu istediği şekilde

0: yumuşatan Allah'tır yağdıran. Şükredin diyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Rabbimiz her birimizi nimetlerine şükreden kullarından eylesin. Ve bir soru daha soruyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Diyor ki, اَفَرَاَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü? Bak Cenab-ı Hak topraktan bahsetti, sudan bahsetti, ateşten bahsediyor şimdi. Tutuşturmakta olduğunuz ateşi gördünüz mü? اَاَنْتُمْ اَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ Onun ağacını, yaktığınız ateşin ham maddesi olan ağacı siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz? Nahnu ce'alnaha tezkireten ve meta'en lil mukvin. Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık buyuruyor. Fesebbih bismi rabbikel azim. Öyleyse Rabbinin yüce ismini tesbih et. Yani o dönemde bilinen çevreden örnek veriyor. Ama biz genel mesajları anlıyoruz ki Cenab-ı Hak Teala Hazretleri insanın hayatını idame ettirmesi için olmazsa olmaz olan en büyük gereklerden bir tanesi ateş. Onu da var eden Allah'tır Celle Celaluhu. Onun da yakacağınız ham maddeyi yaratan, ister odun olsun, ister kömür olsun, ister gaz olsun, o ham maddesini yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Şimdi bunu gördünüz mü? Yani siz bunu yapabilir misiniz diyor. Başka kullandığımız ama çok dikkat etmediğimiz başka bir nimete dikkat çekiyor Cenab-ı Hak Teala Hazretleri. Bütün bunların akabinde, kıymetli dinleyenlerim, bütün bunların akabinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَنْ عَظِيمٍ. Yani bu işte yaratılışımızı örnek verdi, efendim yetiştirdiğimiz bitkiyi, tohumu örnek verdi, içtiğimiz suyu örnek verdi, tutuşturduğumuz ateşi örnek verdi. Bütün bunlardan sonra فَسَبِّحْ بِسْمِ رَبِّكَنْ عَظِيمٍ. Rabbinin yüce ismini tesbih et. Yani Allah'ın her türlü eksiklikten münezzeh olduğunu kabul ve itiraf et. Subhanallah diyoruz ya, Subhaneke okuyoruz. İşte budur tesbih. Yani bu dille söylemek, halle de buna katılmak gerekir elbette. Subhaneke Allahümme, Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak olduğunu kabul ve itiraf ederim. Ve bihamdik, sana hamd ederek bunu yaparım. Ve tebârek esmük, ismin çok mübarektir ya Rabbi. Ve teâlâ ceddük, şanın çok yücedir ya Rabbi. Ve la ilahe gayrük, senden başka ilah, yaratan, yaşatan, yöneten, rızık veren, ibadete layık bir varlık yoktur ya Rabbi. Subhaneke de her gün, her namazda, başlarken namaza söylüyoruz, okuyoruz bunu. Fesebbih bismi rabbike azim. Dilimiz Rabbimizin zikriyle, tesbihiyle ıslak olmalı. Her şeyi yaratanın, yaşatanın, var edenin Allah olduğunun bilinciyle, bu bilinci merkeze yerleştirerek bir hayat yaşanmalı. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu öyle yaşayabilmeyi, öyle göçebilmeyi, huzuruna o imanla varabilmeyi, cennet ve cemaliyle müşerref olabilmeyi cümlemize nasip eylesin duasıyla Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepinizin üzerine olsun.
1: Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata.

Yani takvimi. Diyanet takviminden merhaba. Bugün 20 Eylül 2026 Pazar. Hicri takvime göre 9 Rebiülahir 1448. Rumi takvime göre 7 Eylül 1442. Tarihte bugün Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü kuşattı. 1187. Arka sayfa. Günün konusu. Hazreti Peygamber'in ilk müezzini Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. İslam tarihinde önemli bir yere sahip olan Bilal-i Habeşi radıyallahu anh İslam'ı ilk kabul edenlerden biridir. Köle olduğu dönemde İslam'a giren ve bu nedenle büyük işkencelere maruz kalan Hazreti Bilal inancından asla vazgeçmemiştir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh tarafından satın alınarak özgürlüğüne kavuşturulan Hazreti Bilal güzel ve etkileyici sesiyle İslam'ın ilk müezzini olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh bu olaya istinaden Ebubekir efendimizdir. O efendimizi Bilal'i azat etmiştir demiştir. Hazreti Peygamber'in öğrettiği ezanı onun emriyle ilk defa okumakla meşhur olmuş ve hayatı boyunca Hazar'da ve Sefer'de Hazreti Peygamber'in müezzinliğini yapmıştır. Bilal başta Bedir olmak üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün gazvelerine katılmıştır. Mekke'nin fethedildiği gün Hazreti Peygamber'le Kabe'nin içine girmiş ve Hazreti Peygamber'in emri üzerine Kabe'nin damına çıkarak fetih ezanını okumuştur. Hazreti Bilal, Hicri 20, miladi 641 yılında 60 küsur yaşında Dımaşk'ta vefat etmiş ve Babüs Sagir'deki kabristana defnedilmiştir. Bir ayet. Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarf edenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah, iyilik yapanların yanındadır. Ankebut Suresi 69. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, İnsanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş. Gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. "Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim," demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve "onu kurt yedi," demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
3: Bu kadar kişi hacca mı gidecek? Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
2: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar. Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
3: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
2: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
3: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
2: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
4: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve ni'mete leke vel mülk. La şerike lek.
5: Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
2: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır."
0: 154. bölüm.
2: Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu.
6: "Biz Müslümanlarız. Peygamberimizin hac edeceğini duyduk. Ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz?"
2: Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi.
7: "Demek Resulullah burada.
8: Bakın, bakın, işte burada.
9: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
7: Bakın bakın, işte burada.
9: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
10: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun."
2: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu.
11: "Ey Allah'ın elçisi, bunun içinde hac var mıdır?"
2: Peygamberimiz "Evet, sana da ecir vardır." dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında Peygamberimiz bu vadinin adını sordu.
12: "Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir."
2: Peygamberimiz Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup gür sesiyle İzzet ve Celal sahibi Allah'a telbiye getirerek "Şu yokuştan inişini görür gibiyim." dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi.
12: "Herşah yokuşu ya Resulallah."
2: Bu sefer de Peygamberimiz Yunus peygamberin yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba olduğu halde buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi. Peygamberimiz yeri geldikçe yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu. Yolculuk bu şekilde devam etti. Nihayet Mekke görünmüştü.
6: "Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun."
4: "Allahümme lebbeyk.
13: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
4: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk."
2: Resulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi.
4: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
13: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
12: Ey Müslümanlar, Peygamberimizin dediklerini size iletiyorum, dinleyin. O şöyle diyor: sizden kurbanlık getirenler ihramlarını muhafaza etsinler. bu kimselere haccı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutsun.
2: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti: Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır. Ashabı peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu.
10: Peygamberimiz ridasının bir ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış, sağ kolunu açmış. Ben de öyle yapayım. Şimdi de Hacerül Esved'i selamladı. Bu kalabalıkta hepimiz ona dokunabilecek miyiz acaba? Resulullah bir şey diyor sanki.
2: Bu esnada peygamberimiz Hazreti Ömer'e şöyle diyordu: Ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için zayıf insanları rahatsız etme. Sen de rahatsız olma. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk 3 turunu koşar gibi, 4 şaftını ise yürüyerek yaptı. Rükn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu: Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. Peygamberimiz Kabe etrafında 7 turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı.
4: Allahümme lebbeyk,
13: lebbeyke la şerike leke
4: lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
2: Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, "Eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin." buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cuşum ayağa kalkarak şöyle sordu:
14: Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?
2: Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa "Umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir." dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Resulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyetiyle ilgili bazı şeyler sormak istedi.
15: Ey Allah'ın Resulü, benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini hayra vasiyet etsem uygun olur mu?
2: Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi.
15: Peki yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa?
2: Peygamberimiz buna da hayır dedi.
15: Üçte birini versem?
2: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. Üçte biri bile çok ama tamam. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Sa'd, sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile.
15: Ya Resulallah, siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?
2: Peygamber Efendimiz, hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak dedi. Ve ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek dua etti. Bu esnada peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra hekimlik yapan Haris bin Kelede'ye Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Sa'd bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip ashabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi.

0: da ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: efendime söyleyeyim.
1: Sakın terki edepten, kûy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidir. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zail, amandan açıldı mevcudat çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergâha, metaf-ı kutsiyandır bu segâh-ı enbiyadır bu. Nabi

Bazı fakir sahabiler Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, zenginler en yüksek dereceleri ve kalıcı nimetleri kazandılar. Çünkü onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar. Bizim oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Dahası onların malları da var. Bu sayede hac ediyorlar, umre yapıyorlar, cihad ediyorlar ve tasadduk ediyorlar," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Size öyle bir şey öğreteceğim ki, siz onu yaptığınız takdirde hem sizi geçenlere yetişeceksiniz, hem de arkanızdan size hiç kimse yetişemeyecek. Bu sayede benzerini yapanlar dışında içinde bulunduğunuz cemaatin en hayırlıları siz olacaksınız." Her namazdan sonra 33'er defa Sübhanallah, Elhamdülillah ve Allahu Ekber deyiniz buyurmuş ve onlara iki namaz arasında bütün günahların silinmesine vesile olan tesbihatı öğretmiştir. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, akşam namazı vakti.

0: Üretimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.
1: Kolay gelsin abi. Hı? Duymadı galiba. Ataman abi, bir mola versen diyorum artık.
2: Turpunan Kelem, sen miydin gelen?
1: He? Turpunan Kelem mi?
2: Küçükken anneannemi her ziyaret ettiğimde beni bu sözle karşılardı. Hey gidi günler hey.
1: Demek eski günler aklına geldiği için nostalji yapmak istedin.
2: Ne yapaydım? Ben de böyle teselli oluyorum işte. Hani on gibi gelip bana yardım edeceğini söylemiştin ya.
1: Ha, sen onu diyorsun. Evet, öyle demiştim.
2: Saate bakıyorum da tam 12 olmuş.
1: Sorma abi ya. Babam şu ayrık otlarını temizleyelim dediği için geç kaldım. Neymiş efendim? Ayrık otları bahçenin estetik görünümünü bozuyormuş. Ürünlerin verimini düşürüyormuş. Babama Ataman abiye sözüm var dediysem de işimiz bitince gidersin dedi.
2: İşiniz bitti mi bari?
1: Çok şükür bitti. Peki ben gelene kadar sen ne yaptın?
2: Gördüğün gibi Gökaycığım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde kullanılan kürsünün bakım ve onarımını yapıyorum. Demir kısmını yeniden gözden geçirip kaynak işini bitirdim. Geriye astarını vurup boyasını atmak kaldı.
1: Öyleyse boya işi bende. Astarla boya kutusu neredeydi?
2: Çarşıda.
1: Demek çarşıdaki bir nalbura gitmemiz gerekiyor.
2: Zeki çocuk, hemen de anlayıverdin.
1: Övünmek gibi olmasın da zekiyimdir.
2: Hey zeki çocuk, istersen nalburda işimizi hallettikten sonra künefe yemeye de gidebiliriz.
1: İyi de bizim bu civarda künefeci yok ki.
2: Artık var. Geçen hafta çarşının ikinci caddesinde açıldı. Hatay usulü künefe yapıyorlar. Tadı efsane.
1: O halde gidelim de şu efsanenin tadına ben de bakayım.
2: Ama ondan önce ne yapıyoruz?
1: Nalbur'a gidip gerekli boya malzemelerini alıyoruz.
2: Hadi çıkalım öyleyse.
1: Abi ya, nalburdan sadece astarla boya alacağımızı sanıyordum. Sen ne yaptın?
2: Ben ne yapmışım ki?
1: Çivi aldın, boya fırçası aldın, çekiç aldın, mala aldın.
2: Onlar da ihtiyaç. Raflarda görünce alayım dedim.
1: Hazır yanında bunları taşıyacak biri var nasıl olsa. Poşetleri taşımaktan enerjim düştü.
2: O halde künefeciye giderim de sana bir enerji yüklemesi yapalım ha?
1: Bak bu olur işte. Zaten ikinci caddeye de geldik.
2: İşte bak, künefeci orada.
1: Dükkanın önünde kuyruk var sanki.
2: 3-5 kişiden bir şey olmaz canım. Sıra bize hemen gelir, merak etme. Al bakalım Sarman. Afiyet olsun. Bunları kasap Hayri gönderdi sana.
1: Nasıl da iştahla yiyor.
2: Acıkmış hayvancağız. Şimdi sen söyle bakalım, nasıldı künefe?
1: Söylediğin gibi efsaneydi abi. Tekrar gider miyiz oraya?
2: Gideriz, gitmesine de önce elimizdeki şu işi bitirelim.
1: Ben başladım bile. Nasıl? Oluyor mu abi?
2: Fırçayı bastırmadan kullanmalısın.
1: Böyle iyi mi?
2: Evet, bak böyle iyi, devam et.
1: Abi, ülke ve millet olarak 15 Temmuz'da biz neler yaptık değil mi?
2: Cennet gibi vatanımızı ayrık otlarından temizledik.
1: Babamla bahçeyi temizlediğimiz gibi mi yani?
2: Ondan daha detaylı bir temizlikti bu. Adeta varlık yokluk mücadelesi verdik diyebilirim. O gece ismini dahi anmak istemediğim bir yapıyı çökerttik evvelallah.
1: Bir daha bellerini doğrultamazlar değil mi?
2: Böyle düşünürsek gafil avlanırız.
1: Peki sence gafil avlanmamak için ne yapmalıyız?
2: Soru güzel yerden geldi. Gafil avlanmamak için rahatı terk etmeliyiz.
1: Rahatı terk etmek nasıl bir şey ki?
2: Yani sürekli hazırı tüketmeyen, üreten ve kendini en kötü senaryoya hazırlayan kişi rahatı terk etmiş olur.
1: Hiç eğlenmek ya da dinlenmek yok mu?
2: Olmaz olur mu? Hayatı bir oyun eğlence olarak görmedikten ve sorumluluklarını da unutmadıktan sonra bunların ne gibi mahsuru olsun ki?
1: Düşünüyorum da benim şu hayattaki sorumluluklarım ne olabilir acaba?
2: Zeki çocuksun sen. Biraz daha düşünürsen bulursun.
1: Biz zekiler de bazen düşündüğümüz halde her sorunun cevabını bulamıyoruz işte.
2: Öyleyse senin işini kolaylaştırayım. Hepimizin başta gelen sorumluluğu kendi işimizi en iyi şekilde yapmaktır. Öyle ki yaptığımız her iş

0: bizim imzamızdır.
1: Demek öyle. Peki ben imzamı nasıl atmışım?
0: Güzel. Yalnız boyaya hemen geçme. Astarın kurumasını beklemelisin.
1: Madem öyle diyorsun, elimdeki fırçayla bunun kurumasını bekleyeyim bari.
0: Yok canım, öyle demek istemedim. O kuruya dursun, biz çardağa geçip kahvelerimizi içelim.
1: Bu kedi astarını yeni attığım demirlere doğru sinsice yaklaşıyor. Şuna da bakın hele. Pençesini yeni astar attığım yere vurmaya başladı. Yaramaz şey, ne olacak?
0: O da patisiyle kendi imzasını atıyor.
2: Değerler Eğitimi. Hazırlayan Yaşar Koca. Seslendirenler Nisan Kumru, Hakan Bozbey.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da.

Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu

öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Hayasız insan küstah ve adi olur. Haya sahibi insan dürüst hareket eder. İnsan sakin tabiatlı olursa ona halim denir. Nazik kimse kendini herkese sevdirir.

medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığı

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

Anus bin Abese Efendimiz'e sorar. Ey Allah'ın Resulü, Allah'a diğer vakitlerden daha yakın olunacak bir vakit var mıdır? Ya da özel olarak tercih edilecek bir zaman var mıdır? Anus bin Abese'nin yönelttiği bu soruya Efendimiz

vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makam-ı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı var.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber.

hoş geldin. Ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza. Nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah. Ya Habiballah. Hoş geldin.

0: Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş. Ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynıyla imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Kudümün rahmeti zevkü safadır ya Resulallah. Zuhurun derdi uşşaka devadır ya Resulallah. Nebi idin dahi Adem dururken ma'utin içre. İmam-ı enbiya olsan revadır ya Resulallah. Kemal-i zümre-i kümmel senin nurunla olmuştur. Vücudun mazhar-ı tam-ı hüdadır ya Resulallah. Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbab-ı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir, eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Merhaba, ben Mehmet Emin Ay. Sahih dini bilgi, kaliteli musiki, kültür ve sanat adına güzel olan her şey Diyanet Radyo'da. Ben de Diyanet Radyo dinliyorum.

Ruha safa, ruha safa. Sadra şifa, sadra şifa. Akla ziya, akla ziya. İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru.

Ta ezelden aşk ile biz yana gelmişlerdeniz. Canı başı terk edip kurbana gelmişlerdeniz. Varlığı mahveyledi inna fetahna ayeti. Cümleye budur delil Kur'an'a gelmişlerdeniz. Zahidin zühdü icab olmuştur onun zatına. Alemi seyreyleyi seyrana gelmişlerdeniz. Dost cemali şem'ine pervanedir canım benim. Ayı gün hakkı bugün devrana gelmişlerdeniz. 18.000 alemin nuru hicab olmaz bize. Dinle sırrım keşfini irfana gelmişlerdeniz. Vahibin zikri budur ilmel yakin, hakkal yakin.

Merhaba Diyanet Radyo'nun değerli dinleyicileri. İrfan Meclisi'nin incilerine hoş geldiniz. Bugünkü programımızda az önce dinlemiş olduğunuz beyitlerin sahibi Vahip Ümmi'den bahsedeceğiz. Geçtiği yollardan, bıraktığı izlerden konuşacak ve neşrettiği sözlerden örnekleri sizlerle paylaşacağız. Vahip Ümmi'nin hayatına dair sahip olunan bilgi oldukça azdır. Asıl adı Abdülvehhab'dır. Vahip Ümmi, Antalya'nın Elmalı kasabasında doğmuştur. 120-130 yıllık bir ömür yaşadığı tahmin edilmektedir. Ancak doğum ve ölüm tarihleri ihtilaflıdır. Eserlerin muhtevası ve kapsamından ilmi alandaki yetkinliği anlaşılmaktadır. İyi derecede Kur'an ve Arapça bilgisine sahiptir. Diğer dini ilimlere de vakıf olduğu bilinmektedir. Bu nedenle mahlasındaki ümmi sıfatı ilmi eksiklik için değil, sufi geleneğinde olduğu üzere sırat-ı tevazu, ihfa anlamında kullanılmıştır.

Ey yüzü gül, saçı sümbül, verdi reyhan kandesin. Kokusu dosttan gelir, verdile reyhan kandesin. Sağ değildir hasretinden, hastadır canım benim. Aşıkı biçarenin derdine derman kandesin. Nice şerh etsin dilim, veçhin senin ey nuri hak. Bir nişan-u la mekan sırrında pinhan kandesin. Barekallah kıl tecelli, canımız bulsun safa. Kaderde pinhan olan deryayı umman kandesin. Nice bin yıl şerh olunsa medhin olmazdır tamam. Vahidü ferdü ahad nuruyla yeksan kandesin. Dermend miskin ve habi sailindir şüphesiz. Bendesine rahmeden hükm ısı sultan kandesin. Vahip Ümmi şiirlerinde aruz veznini uydurmak maksadıyla Vahibi, Vehhab gibi Arapça vehb kökünden türetilmiş birçok mahlas kullanmıştır. Tasavvufi anlamda Halvetiye tarikatinin orta kol diye anılan kolunun kurucusu Yiğitbaşı Ahmet Marmaravi'ye intisap etmiştir. Vahip Ümmi vefat edene kadar Pınarbaşı'ndaki türbede irşada devam etmiştir. Diyanet Radyomuzun değerli dinleyicileri, zaman ayırıp bizi dinleme nezaketinde bulunduğunuz için teşekkür ediyor ve sizleri güzel bir eserle baş başa bırakıyoruz.

İrfan Meclisi'nin İncileri. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Nisan Kumru. Bu programın hazırlanmasında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan İrfan Şiirleri Antolojisi adlı eserden yararlanılmıştır.

0: Hadi yeni bir gün.
1: 5 dakika daha lütfen.
0: Okul servisi bekleme zaman.
2: Radyoyu açayım mı?
0: Aç aç. Bakalım bugün gündemde neler var.
3: Güne başlarken.

0: Neyse, haberleri dinleyin bari.
1: Günaydın. Türkiye'den ve dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlıyoruz.
2: Bugün hangi sınav vardı?
3: Sınavdan önce şu sergiyi konuşuyorlardı ya.
2: Kültür sanat bölümü mü?
3: Evet, dün dinledim. Çok güzel anlattılar.
1: Kültürden sanata, kitaptan sinemaya, hayatın içinden konularla güne devam ediyoruz.
2: Günaydın. Bugünün konusu hakkında benim de söyleyeceklerim var.
1: Elbette efendim, sizi dinliyoruz.
4: Anne, kim konuşuyor?
1: Bizim gibi güne başlayan insanlar.
4: Bizi de duyuyorlar mı?
1: Mesaj gönderirsen duyarlar.
4: O zaman ben de göndereceğim.
1: Bazen bir haberle, bazen bir soruyla, bazen bir kitapla, bir sanat eseriyle, bazen de

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Yalnız ibadetine güvenen insan henüz Allah'ı memnun edecek yolu bulamamış demektir. Sen Allah'ın senden razı olmasını diliyorsan, Müslümanların senden memnun olmasını sağlamalısın.

zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Sahabilerden birisi Resulullah Efendimiz'e dedi ki, ben alışverişte her zaman aldanıyorum. Satanın da satın alınanın da hilesi hep beni buluyor. Hep benim yolumu kesiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, aldanmaktan korkarsan alacağın şeyi 3 gün muhayyer olarak al. Yani 3 gün beklet, sonra işine gelirse al. İyi bil ki bir işte yavaş davranmak gerçekten de Rahman'dandır. Acele etmekse lanetlenmiş şeytandandır. Ey ihtiyatlı kişi! Köpeğe bile bir lokma ekmek atsan önce koklar sonra yer. Köpek burnuyla koklar, biz aklımızla inceleriz, aklımızla koklarız. Yeryüzüyle gökler bile Allah tarafından yavaş yavaş tam 6 günde yaratıldı. Oysa istese Allah yeryüzüyle gökyüzünü bir anda da yaratmaz mıydı? Ey hak yolcusu! Hakkın bu yavaş yavaş yaratışı, dilediğin bir şeyi yavaş yavaş fakat devamlı ve sağlam bir şekilde yapmayı sana öğretmek içindir.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte...

Sevdiğiniz Ezgi'yi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nuru nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da. Günün Duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle. Ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

taştın yine deli gönül. Sular gibi çallar mısın? Baktın yine kanlı yaşım. Yollarımı bağlar mısın? Nidem elim vermez yâre. Bulunmaz derdime çare. Oldum ilimden avare. Beni bunda eyler misin? Yavı kıldım ben yoldaşı. Konulmaz bağrımın başı. Gözlerimin kanlı yaşı. Irmağı olup çağlar mısın? Ben toprak oldum yoluna. Sen aşırı gözetirsin. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Karlı dağların başında salkım salkım olan bulut. Saçın çözüp benim için yaşın yaşın ağlar mısın? Esredi Yunus'un canı. Yoldayım illerim kanı. Yunus düşte gördü seni. Sayrımsı.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ben Hatay'dan Sedat. Gel gör beni aşk neyledi ilahisine rica ediyorum. Bu ilahiyi sevgili eşime ve Diyanet Radyo'yu dinleyen bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar.

ben hep seni düşünürüm ilahisi, bizden uzakta olan canım eşim için gelsin. Çok teşekkür ediyorum Diyanet Radyo ekibine. İyi akşamlar. Aşktan...

merhabalar, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyenleri. Ben Esra. Cengiz Üskan'dan İfker isimli Ezgi'yi mümkünse çalarsanız çok sevinirim. Bu Ezgi'ye çok kıymet verdiğim can özüm armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar.

Hayırlı akşamlar. Ben Denizli'den Sevgi. Çok özlediğim arkadaşlarım için Aykut Kuşkaya'dan Gönüller Yapmaya Geldim ezgisini istiyorum. Şimdiden çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar.

Hayırlı akşamlar. Ankara'dan arıyorum. İsmim Lale. Eşref Ziya'dan Yollar Senindir adlı eseri yarın Konya'ya gidecek olan Canan ve Filiz için istiyorum.

çiçeklerle hoş geçin. Dalı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Selamünaleyküm. Diyanet Radyo harikasınız. Ben İzmit'ten Mustafa. Eşim, ailem ve çocuklarım için Yüzüm adlı ilahi dinleyebilir miyiz? Rica etsin.

Selamun aleyküm. Ben İstanbul Sancaktepe'den Ezan Özdemir. Adaletine amenna ilahisini çalarsanız çok seviniriz. Beğenerek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Talha bin Ubeydullah, Mekke'nin önemli tüccarlarından biriydi. Ticaret için birçok kafile ve kervanın uğradığı Yermük Nehri'nin kaynağına yakın bir yerde, Cebeli Arab'ın batı yamacında, denizden 850 metre yükseklikte verimli bir ovada kurulmuş olan Büsra'ya gitmişti. Talha bin Ubeydullah iyi bir tüccar ve cömert bir adamdı. Ticaret için gittiği Büsra'da bir rahiple karşılaştı ve ondan hayatını değiştirecek sözler işitti.
1: Ne diyorsun? Daha açık konuş benimle.
2: Duydun işte ne dediğimi. O geldi. Son elçi zuhur etti.
1: Son elçi mi?
2: Evet, son elçi. Biz İsa'nın yolunu takip edenler, onun geldiğini biliyoruz.
1: Nasıl, nereden biliyorsunuz?
2: Bize verilen İncil'de onun geleceği biliniyor. Uzun zamandır bekleniyordu. Ama artık bitti. O geldi, yaşıyor. Şu an senin beldende, Mekke'de.
1: Kim peki?
2: Ahmet.
1: Ahmet mi?
2: Evet, o Ahmet. Ahmet.

0: Toparlanın çabuk. Malları geri yükleyin. Kervanı hemen hazırlayın. Gidiyoruz.
1: İyi ama daha yeni geldik. Hem bir şey de satmadık. Mallar olduğu gibi duruyor. Hem nereye gideceğiz ki?
2: Mekke'ye.

0: Mekke'ye mi?
1: İyi de biz zaten oradan gelmedik mi?
2: Talha bin Ubeydullah Mekke'ye döndü ve İslam'ı kabul edip ilk Müslümanlar arasında yer aldı. Hazreti Ebu Bekir'le aynı ipe bağlanarak işkence gördüğünden dolayı her ikisi karineyn, yani yakın dost diye anılır oldular. Talha bin Ubeydullah Resulullah'ı çok sevmiş, onun yanında olmuş ve bir vakit vahiy katipliği de yapmıştı. Hazreti Peygamber'le uzun vakitler geçirmiş, gönlü huzura ermiş, ancak Resulullah'ın vefatından sonra hayli üzülmüştü. Zaman zaman dalgınlaşır ve kendi kendine hesaplaşırdı. Yine öyle bir an yaşıyordu. Kafasını karıştıran ve onu üzen bir şey vardı. Gözleri uzaklara dalmış bir halde kendi kendine düşünürken Hazreti Ömer onun bu halini fark etti.
3: Allah'ın selamı üzerine olsun Talha. Talha bin Ubeydullah, sana sesleniyorum.
4: Aleyküm selam ya Ömer. Aleyküm selam.
3: Üzgün gördüm seni Talha. Nedir seni böyle düşündüren? Gündüz vakti gözlerin göğün mavisiyle dolmuş. Belli ki uzun zamandır düşüncelere dalmışsın. Söyle bakalım, seni böyle düşündüren şey de ne?
4: Resulullah'ı düşünüyorum ya Ömer. Kalbim onun sevgisiyle dolmuşken yokluğuna alışmak öyle zor geliyor ki.
3: O yok olmadı Talha. Kimse ona yok oldu diyemez. Sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz.
4: Doğru, sadece ona kavuşacağımız günü bekliyoruz. Fakat beni üzen şey başka. Aslına bakarsan hem sevindiren hem de üzen şey aynı.
3: Söyle Talha, neymiş seni hem sevindiren hem üzen şey?
4: Resulullah'tan duyduğum bir söz. Bir gün Allah Resulü o kadar müjdeleyici bir şey söyledi ki, ve bu söz beni o kadar mutlu etti ki donup kaldım. Ne bir şey diyebildim, ne bir şey sorabildim. Konuşurken onu izliyor, onun gözlerinin içine bakıyordum. Sonra onun da bana baktığını fark ettim. Bilirsin ya Ömer, o baktığı zaman mutlu olursun. Konuşmadan sırrını paylaşmış gibi hissedersin. Seni anladığını anlarsın. Sorulmamış soruların cevaplanır. O zaman da öyle hissettim. Allah'ın Resulü bana baktıktan sonra, ben öyle bir söz biliyorum ki, herhangi bir kimse onu ölüm anında söylerse, o söz ruhunun cesedinden ayrıldığı esnada rahat etmesini sağlar ve kıyamet gününde onun için nur olur dedi.
3: Gerçekten bir müjdeye tanık olmuşsun Talha. Peki seni üzen nedir?
4: Beni üzen şey ya Ömer, o sözün ne olduğunu Resulullah'a sormamam. Neden bilmiyorum ama bu sözün ne olduğunu ona bir türlü soramadım. Şimdi ise o hayatta değil ve artık o sözün ne olduğunu öğrenmem mümkün değil. Şimdi sen söyle, nasıl üzülmeyeyim?
3: Demek buna çok üzülüyorsun ha Talha.
4: Evet, hem de çok.
3: O halde seni bu üzüntüden kurtarayım ha, ne dersin?
4: Nasıl? Nasıl olacak bu?
3: Ben o sözün ne olduğunu biliyorum.
4: Biliyor musun?
3: Evet.
4: Ama nasıl, nasıl bilebilirsin ya Ömer?
3: Çünkü o söz Resulullah'ın amcası Ebu Talib ölüm döşeğindeyken ondan söylemesini istediği sözdü.
4: Demek öyle.
3: Evet.
4: Nedir o söz ya Ömer?
3: Kelime-i Tevhid.
4: La ilahe illallah.
3: Evet, la ilahe illallah Talha. Eğer bundan daha faydalı bir söz olsaydı Resulullah mutlaka ona o sözü söylerdi.
4: Allah senden razı olsun ya Ömer. Beni üzen şeyi giderdin. Allah da senin sıkıntılarını gidersin.
3: Amin Talha, amin.

0: medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, sazın edası, iki saz bir avaz, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim. Bağrımdaki biten başlar Muhammed'in aşkındandır. Gözlerimden akan yaşlar Muhammed'in aşkındandır. Her şam-ı seher yandığım, alemlerden usandığım, çarh urup sema döndüğüm Muhammed'in aşkındandır. Ciğerim dağladıklarım, su gibi çağladıklarım, her seher ağladıklarım Muhammed'in.

aşkındandır. Dahledenler devranıma, ermediler seyranıma. Kıydığım kendi canıma, Muhammed'in aşkındandır. Çün oldum ol şahın kulu, neylerim bu mülkü malı. Halk bana dediği deli, Muhammed'in aşkındandır. Aşkın narıyla piştiğim, deryalar gibi coştuğum, bir şey elin yapıştığım, Muhammed'in aşkındandır. Görün Seyfullah'ın kastın, sever ol Allah'ın dostun. Sorarlarsa niçin mestsin, Muhammed'in aşkındandır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyid Nizamoğlu.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman

0: bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası, yakında Diyanet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara. Bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağa eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağa kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, ''Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?'' demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede

göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş. Oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek onun merhameti kurtarıyor insanı karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

Bir kelimeyi doğru söylemek, bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: geçmişten aldığımız güçle geleceğin teminatı olan sayısız genci yetiştirmeye, daha iyiye, daha ileriye siz değerli bağışçılarımızın gönülden gelen eğitime destekleriyle ulaşabileceğiz. Bu iyilik seferberliğine destek vermek için www.tdv.org adresinden bağışlarınızı yapabilirsiniz. Türkiye Diyanet Vakfı.
1: Canparelerimizi helal edilmiş haklarla baba ocağından peygamber ocağına uğurlarken, bir serçe efhamıyla pencere önlerinde evladını bekleyen anneler en içten dualarıyla yakarırken, yolunu gözlediklerimiz tam da hatırımıza düştüğünde ansızın gelip sevinç gözyaşlarıyla kucaklarken, yanı başınızda biz de vardık. Ve siz bizi dinlerken biz de sizi dinledik. Diyanet Radyo. Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım, göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin, sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi

güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle. Hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle. Bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

Hepimiz bir başkasının hikayesinde iz bırakırız ama çoğu zaman bunun farkına bile varmayız. Hayatın meşgalesi kapıp götürür bizi. Sahi, insan ne zaman fark etmeye başlar? Kim olduğumuzu, neye tutunduğumuzu, ne uğruna nelerden vazgeçtiğimizi anlatan bir farkındalık hikayesi. Nar Sokağı, yakında Diyanet Radyo'da. Bundan 1000 yıl önce, Bozkır'ın ötesinde, şöyle demiş Yusuf Has Hacip, Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kendisinde acıkma ve doyma gibi nitelikler bulunana kulluk etme. Kulluk etmek için neden böyle bir puta ihtiyaç duyarsın? Durup dinlenmeden Allah'a tapın. Bu kapı gece ve gündüz açık durur. Sen bu yoldan hiç şaşma.

0: toplumları yönetmek, halden anlamanın inceliğinden geçer. Tarihimizin şanı Osmanlı padişahları, bu inceliği divitlerindeki mürekkeple şiire dökmüşler. Tarihe yön veren edebi kişilikleri, gönül dünyalarıyla tanımaya çıktığımız yolculuk Sultan Şairler, yakında Diyanet Radyo'da.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Sakın terki edepten, küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu. Felekte mah-ı nev bab-ü selamın sine çakidür. Bunun kandili cevza, matla-ı nuru ziyadır bu. Habib-i Kibriya'nın hapgâhıdır fazilette, teveffuk kerde-i arş-ı Cenab-ı Kibriya'dır bu. Bu hakün pertevinden oldu deycûr-i Adem zâil, amandan açıldı mevcudat, çeşmin tutiyardır bu. Müraat-ı edep şartıyla gir nabi bu dergaha, metaf-ı kutsiyandur

fırtınalar itse beni aşkın dağına. Sensizlikle gidemem ben meşkin bağıma. Yatırsalar güzel amber miskin yağına. Sensiz olmaz ki bu sevda. Sen bilir misin?

Zamanın en kıymetli hazinelerinden biri, hakkı ve sabrı tavsiye eden dostlardır. Kimseye anlatamadığımız zorluklar ve çatışmalar, bazen bir dostun sükunetli tavsiyesiyle açılıverir. İki arkadaşın telefon ekranından iç dünyalarına açılan, karakterlerine yön veren hikayelerine eşlik edeceğimiz Aramızda Kalsın, yakında Diyanet Radyo'da.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yan

kite. Belki de ona duyduğumuz kite. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Vefamıza onun merhametinden,

0: bizim sanatımız. Her çizgide zarafet, her renkte ayrı bir hikaye, her desende yüzyılların hatırası. Sanatın ruhla buluştuğu bir medeniyetin izlerini sürüyoruz. Gelenekten ustalığa uzanan yolda her eser bize ait bir hikayeyi anlatıyor. Türk İslam sanatının zarafetini, anlamını ve asırlara uzanan hikayesini birlikte keşfetmek için bizim sanatımız yakında Diyanet Radyo'da. Günün duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı.

Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür, her yeni eskir. Evet, ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladı. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah'ım, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyeceksin. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün
azgın bir topluluğun eli olacak. Sevmek, Habibullah'ı, ashabı güzin gibi.

Medeniyetle mana dünyası arasındaki bağdır musiki. Yaşayan kültürün nefesidir. Geçmişimizin irfan ve söz geleneğini anlatan, bestelerin hikayesinden namenin derinine uzanan bir yolculuk. Sözün manası, saz

Seninle erdiler zata dahi envai lezzata. İşin erbabı hacata atadır ya Resulallah. Hüdayiye şefaat kıl, eğer zahir eğer batın. Kapına intisap etmiş gedadır ya Resulallah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aziz Mahmud Hüdayi.

Yüzyıllar öncesinden bugüne ulaşan sessiz bir miras. Her sayfasında ilmin, düşüncenin ve medeniyetin izlerini taşıyan yazma eserler. Kimi zaman bir alimin sözü, kimi zaman bir medeniyetin hafızası, kimi zaman da çağları aşan bir bilgi. Diyanet İşleri Başkanlığı Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Arapça, Osmanlıca ve Farsça el yazma nadide eserlerin izinde geçmişe yolculuk ediyor, tozlu raflardaki hazineleri geleceğe taşıyoruz. Geçmişin hazinesi, geleceğin mirası yakında Diyanet Radyo'da.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

Bir kelimeyi doğru söylemek bazen anlatmak istediğimizden çok daha fazlasını anlatır. Telaffuzunda sıkça hata yaptığımız kelimeler. Nerede, neden ve nasıl yanlış söylüyoruz? Yanlışları birlikte fark ediyor, doğrusunu öğreniyoruz. Daha güzel, daha doğru ve daha özenli bir Türkçe için hataları münasip bir lisanla konuşuyoruz. Sözümüze güzellik katmak için lisan-ı münasip yakında Diyanet Radyo'da.

gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: O gün babam bana, Cibril her sene bir defa gelerek Kur'an'ı benimle birlikte okurdu. Bu sene iki defa geldi. Bunu da kendi ecelimin gelişine yoruyorum. Ailemden bana ilk katılacak sensin. Ben senin için ne iyi bir selefim dedi. Bunun üzerine ağlamaya başladım. Sonra sen mümin kadınlarının yahut bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin demesiyle de teselli buldum.
2: Bu Resulullah'ın geçirdiği son Ramazan ayıydı.
3: Bu kadar kişi hacca mı gidecek?
4: Peygamberimizle beraber hac etme lütfunu kim kaçırmak ister?
2: Haklısın. Çoğu yeni Müslüman olmuş insanlar.

0: Peygamberimizi görme fırsatı yakalamışken neden bundan mahrum olsunlar?
1: Peygamberimiz kurban etmek için de bir sürü deve hazırlatmış.
0: Evet, Ali'yi onları hazırlarken gördüm.
1: Çok heyecanlıyım. Ne zaman yola çıkacağız acaba?
0: Birkaç güne kalmaz sefer başlar.
2: Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Lebbeyk elâ şerîke leke lebbeyk. İnnel hamde vel ni'mete leke vel mülk. La şerîke lek.
3: Vallahi mallarımızın içinden senin almış olduğun şeyler bize bırakmış olduklarından daha sevimlidir.
4: Sa'd bin Ubade'nin sözlerindeki samimiyeti Resulullah'ı duygulandırmıştı. Ona şöyle dedi: "Ey Ebu Sabit, doğru söylüyorsun. Kurtuluşa erdiğini müjdelerim. Güzel ahlak yüce Allah'ın elindedir ve onu kime bağışlamayı dilerse ona bağışlar. Allah sana da güzel ahlak bağışlamıştır."
5: 154. bölüm.
4: Peygamberimiz hac yapmak üzere ashabıyla beraber Mekke'ye doğru ilerliyordu. Ravha denilen yere gelince bir yolcu grubuyla karşılaştılar. Peygamberimiz onlara "Siz kimsiniz?" diye sordu.
6: "Biz Müslümanlarız. Peygamberimizin hac edeceğini duyduk. Ona katılmak üzere yola çıktık. Sizler kimlersiniz? Nereden gelir, nereye gidersiniz?"
4: Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi.
7: "Demek Resulullah burada.
8: Bakın, bakın, işte burada.
9: Allah'ın elçisini gördünüz mü?
7: Bakın bakın, işte burada.
10: Allah'ım, bu ne büyük bir onur.
9: Ne büyük onur. Elhamdülillah, şükürler olsun."
4: Peygamberimizle ummadıkları bir zamanda karşılaşan bu grup çok mutlu olmuştu. Bir kadın küçük çocuğunu yukarıya kaldırarak bir soru sordu.
11: "Ey Allah'ın elçisi, bunun içinde hac var mıdır?"
4: Peygamberimiz "Evet, sana da ecir vardır." dedi. Ezrak Vadisi'ne yaklaşıldığında Peygamberimiz bu vadinin adını sordu.
12: "Ya Resulallah, bu Ezrak Vadisi'dir."
4: Peygamberimiz Musa'nın şehadet parmaklarını kulağına koyup gür sesiyle İzzet ve Celal sahibi Allah'a telbiye getirerek şu yokuştan inişini görür gibiyim dedi. Derken bir yokuşa geldiler. Bu yokuşun adını sorduğunda ashabı şöyle cevap verdi.
12: "Herşah yokuşu ya Resulallah."
4: Bu sefer de Peygamberimiz Yunus peygamberin yuları liften olan kızıl bir devenin üzerinde sırtında yünden bir aba olduğu halde buradan telbiye getirerek geçtiğini görür gibiyim dedi. Peygamberimiz yeri geldikçe yüzyıllar öncesinden bu mübarek toprakları ziyaret eden peygamberlerin ve müminlerin hallerini anlatıyordu. Yolculuk bu şekilde devam etti. Nihayet Mekke görünmüştü.
7: "Şükürler olsun, Mekke'ye ulaştık. Bizi Kabe'ye, Beytullah'a kavuşturan Allah'a hamdolsun."
2: "Allahümme lebbeyk.
8: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
2: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk."
4: Resulullah Mekke'nin yukarı tarafından şehre girdi.
2: "Lebbeyk Allahümme lebbeyk.
8: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
12: Ey Müslümanlar, Peygamberimizin dediklerini size iletiyorum, dinleyin. O şöyle diyor: sizden kurbanlık getirenler ihramlarını muhafaza etsinler. Bu kimselere hacı eda edinceye kadar ihramlının yapması yasak olan hiçbir şey helal olmaz. Kurbanlık getiremeyenlerse Beyt-i Tavaf, Safa ile Merve arasında say etsin. Saçını kısaltıp ihramından çıksın. Sonra Arafat'a çıkılacağı sırada hac için tekrar ihrama girip telbiye etsin. Mina'da kesecek kurban bulamayanlar hac niyetiyle ihrama girdikten sonra hac sırasında 3 gün, memleketine döndüğü zaman da 7 gün olmak üzere toplam 10 gün oruç tutsun."
4: Peygamberimiz Beytullah'ı görünce ellerini kaldırıp şöyle dua etti: "Ey Allah'ım, bu beytin şerefini, azametini, saygınlığını ve heybetini artır. Ona hac ve umre ile tazim eden ve saygı gösterenlerin de şerefini, saygınlığını, azametini ve erdemli hareketlerini artır." Ashabı peygamberimizin neler yapacağını dikkatle takip ediyordu.
12: Peygamberimiz ridasının bir

0: ucunu sağ koltuğunun altından alıp sol omzunun üzerine atmış, sağ kolunu açmış. Ben de öyle yapayım. Şimdi de Hacerül Esved'i selamladı. Bu kalabalıkta hepimiz ona dokunabilecek miyiz acaba? Resulullah bir şey diyor sanki.
1: Bu esnada Peygamberimiz Hazreti Ömer'e şöyle diyordu. Ey Ömer, sen güçlü bir adamsın. Hacerül Esved'e erişmek için zayıf insanları rahatsız etme. Sen de rahatsız olma. Eğer tenha bulursan onu istilam et. Olmazsa uzaktan el sürüp öpme işareti yap. Kelime-i tevhid oku, tekbir getir, geç. Peygamberimiz Kabe'yi tavaf etmeye başladı. Tavafın ilk üç turunu koşar gibi, dört şaftını ise yürüyerek yaptı. Rükn-ü Yemani ile Hacerül Esved arasında şu duayı okudu. Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından koru. Müminler de onun yaptıklarının aynısını yapıyorlardı. Peygamberimiz Kabe etrafında 7 turluk tavafını tamamladıktan sonra İbrahim makamına gelerek İbrahim'in makamını namazgah edinin ayetini okudu. Makamı kendisiyle Beyt-i Şerif arasına aldı. Orada kıldığı 2 rekat namazda İhlas ile Kafirun surelerini okudu. Sonra dönerek Hacerül Esved'i tekrar selamladı ve Safa tepesine çıktı. Safa'ya yaklaşınca Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır ayetini okudu ve Allah'ın başladığından başlıyorum diyerek Safa'dan başladı. Safa tepesinin üzerine çıkıp Beyt-i Şerif'i görünce kıbleye döndü ve şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk de O'nundur, hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Vaadini yerine getirdi, kulunu muzaffer kıldı. Tek başına birleşik düşman ordularını bozguna uğrattı. Allahümme lebbeyk.
2: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
3: Lebbeyke la şerike leke lebbeyk.
1: Peygamberimiz sonra Merve'ye doğru yürüdü. Safa ile Merve arasındaki vadinin ortasına indiği zaman yürümesini hızlandırdı. Vadiden çıkınca normal yürüyüşüne devam etti. Nihayet Merve'ye geldi. Merve tepesinde de Safa'da yaptığı gibi hareket etti. Merve üzerine son çıkışında, "Eğer bu hac işini yeniden yapmış olsaydım kurban getirmez, hacla birlikte ben de umre yapardım. Şimdi sizden yanında kurbanı olmayanlar derhal ihramdan çıksın ve haccını umreye çevirsin." buyurdu. Bunun üzerine Süraka bin Malik bin Cuşum ayağa kalkarak şöyle sordu.
4: "Ya Resulallah, bu durum bizim bu senemize mi mahsus yoksa ilelebet devam edecek mi?"
1: Resulullah parmaklarını birbirine kenetleyerek 3 defa "Umre hacca dahil olmuştur. Hayır, ebedi olarak devam edecektir." dedi. Peygamberimiz bu tavaf ve sayinden sonra ihramdan çıkmadı. Haccını bitirip bayram günü kurbanını kesinceye kadar ihram yasaklarından olan hiçbir şeyi yapmadı. Kurbanlarını getiren kimseler de Resulullah'ın yaptığı gibi yaptılar. Yani hac vazifelerini tamamlayıncaya kadar ihramdan çıkmadılar. Peygamberimiz hacca niyet ederek Mekke'nin üst tarafındaki Hacun mevkiinde konakladı. Yaptığı tavaftan sonra artık Arafat'tan dönünceye kadar Kabe'ye bir daha yaklaşmadı. Ashabına beyti tavaf etmelerini, Safa ile Merve arasında say etmelerini, sonra da saçlarını kısaltmalarını, bundan sonra da ihramdan çıkmalarını emretti. Peygamberin bu emri beraberinde kurbanlığı bulunmayan kimseler içindi. Peygamberimizin dostlarından Sa'd bin Ebi Vakkas ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Yol halinin verdiği yorgunlukla artan hastalığının sonunun ölüm olduğunu düşünmeye başlamıştı. Resulullah onu ziyarete gittiğinde vasiyetiyle ilgili bazı şeyler sormak istedi.
5: "Ey Allah'ın Resulü, benim çok malım var. Kızımdan başka da varisim yok. Malımın üçte ikisini hayra vasiyet etsem uygun olur mu?
1: Peygamberimiz bu miktarı çok bularak hayır dedi.
5: Peki yarısını vasiyet etsem, yarısı kızıma kalsa?
1: Peygamberimiz buna da hayır dedi.
5: Üçte birini versem?
1: Peygamberimiz bu teklifi kabul etti ve şöyle dedi. Üçte biri bile çok ama tamam. Ey Sa'd, varislerini zengin bırakman, onları insanlara muhtaç olacak şekilde fakir bırakmandan hayırlıdır. Ey Sa'd, sen Allah rızası için harcadığın nafakanın ecrine kesinlikle nail olursun. Hatta hanımın ağzına verdiğin bir lokmanın bile.
5: Ya Resulallah, siz Medine'ye döneceksiniz de ben burada ölüp dostlarımdan geriye mi kalacağım?
1: Peygamber Efendimiz, hayır, sen bizden geri kalamazsın. Burada kalır da salih ameller işlersen elbette onunla derecen artar, merteben yükselir. Umarım ki sen uzun zaman yaşayacaksın. Öyle ki senden bir takım kavimler faydalanacak, bir takımları da mahrum kalacak dedi. Ve ya Rabbi, ashabımın Mekke'den Medine'ye dönüşünü tamamla diyerek dua etti. Bu esnada peygamberimizin hatırına yakın zamanda kaybettikleri Sa'd bin Havle gelmişti. Onun ölümüne olan üzüntüsünü belirttikten sonra hekimlik yapan Haris bin Kelede'ye Sa'd bin Ebi Vakkas'ı tedavi etmesini söyledi. Bir müddet sonra Sa'd bin Ebi Vakkas iyileşti. Peygamberimiz Mekke civarında ikamet ettiği günlerde Ebtah denilen yerde çadırını kurdurdu ve orada konakladı. Bu süre içinde namazları seferi olarak kıldı. Kabe'nin yanı başında evi olan amcasının kızı Ümmü Hani'nin evlerinde kalması yönündeki davetini kabul etmeyip ashabı gibi çadırda kalmayı tercih etti. Zilhicce'nin 8. günü Mina'ya doğru hareket etti ve herkes yeniden hacca niyetlendi. Mina'da öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazları kılındı.
0: Peygamberimizin Müzdelife'de vakfe yapacağını sanıyordum ama Arafat'a geçtik.
6: Evet, biz de öyle sanıyorduk. Hatta kendisine de sorduk. Ama Arafat'a çıkılmadan haccın olmayacağını söyledi.
0: Kendisi ne zaman gelir acaba?
6: Kuşluk vakti Mina'dan hareket ettiğini duydum. Herhalde birazdan gelir.
0: Şu mahşeri kalabalığa bir baksana. Hiç böylesini görmemiştim.
6: Nereden nereye?
0: Allah'a hamdolsun.
6: Hava da çok sıcak. Peygamberimiz için bir gölgelik yapsaydık iyi olurdu.
0: Nemira'da bir çadır kuruyorlar onun için.
6: Öyle mi? İyi o zaman.
0: Ufukta bir karaltı var.
6: Peygamber Efendimiz mi acaba?
0: Sanki o. Gel gidip bakalım.

kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Hüsnü Hal. Milyarlarca insan binlerce yıldır aynı gökyüzüne bakıyor, aynı manzarayı seyrediyor. Asırlar önce yaşamış bir insan, kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında ne gördüyse, şimdi yaşayan da aynısını görüyor. Yaşamış ve göçüp gitmiş olanları ıslatan yağmur, ısıtan güneş ve besleyen toprak, şimdi de aynı şekilde bizi ıslatıyor, ısıtıyor ve besliyor. Bizden sonrakiler de aynı gökyüzüne bakacak, aynı yağmuru, güneşi, rüzgarı teninde hissedecek ve aynı topraktan beslenip aynı toprağa gömülecek. Nesillerdir bu aynılık ırmağında yıkanıyor insan ve aynı imtihan geçiyor insanın başından. Her nesil kadim bir hikayenin bitmemiş kitabına yeni bir sayfa ekliyor. Alıp baştan okusanız bu kitabı neler neler görürsünüz. Mesela bir sayfada çok eski zamanlarda yaşanmış bir hikaye var. İki kardeşin hikayesi. Bu kardeşlerden birinin gönlü kirlenmiş, aklı zehirlenmiş, kardeşine fenalık düşünmekteymiş. Yeryüzünün, insanın ayak izlerini yeni tanıdığı zamanlar. Ağaçlar, meyvelerini koparan bu ellere henüz yabancılar. Hayvanlar, peşlerindeki bu yeni avcıları pek tanımıyorlar. Henüz dünya imara açılmamış. Reel politikler, stratejik derinlikler ve küresel dengeler icat edilmemiş. İşte bu hikaye o zaman yaşanmış. Etraf sessizken, yol da yolcu da yokken, hanlar ve hamamlar dikilmemişken, altınlar ve gümüşler işlenmemiş, türlü türlü renkten kumaşlar biçilmemişken, taşlar yontulmamış, putlar yapılmamışken, insanın iki kadim mesleği iki kardeşe verilmişken, biri çiftçilik, diğeri çobanlık yaparken yaşanmış bu hikaye. Çiftçi olan büyük kardeş, topraktan yetişen hayatın kıymetini bilememiş, gördüğünü gönlüne indirememiş. Kıskançlık gözünü kör etmiş. Hırs denilen duygunun ateşi kalpte bir kıvılcımla başlarmış. Bir çırpıda aklı ele geçirip koca bir yangına dönüşürmüş. Öyle de olmuş. Büyük kardeşin gönlüne kıskançlıktan bir kıvılcım düşmüş. Aklı yangın yerine dönmüş ve eli kana bulanmış. Hem de kardeşinin kanına. Şaşırmış, ne yapacağını bilememiş, kala kalmış öylece. Bir toprağın üstünde yatan cansız kardeşine bakmış, bir de etrafındaki boşluğa. Bir yerde yatan kardeşine bakmış, bir de gökyüzüne. Bir yerde yatan kardeşine, bir de ağaçlara, bir kardeşine, bir de toprağa. Baka kalmış ve kala kalmış öylece. Sonunda gözüne bir karaltı ilişmiş. Az ötede kara bir karga toprağı eşelemekteymiş. Bir müddet gözlerini ayırmadan onu izlemiş. Karga çabalıyor, ayakları ve gagasıyla toprağı kazıyormuş. Gözleri büyümüş birden büyük kardeşin, "Yazıklar olsun bana, şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini gömmekten aciz miyim?" demiş ve kardeşini gömmüş. Lakin ettiğine de pişman olmuş. Yine bir başka sayfa, yine kardeşler. Bu sefer iki değil, 12'ler. Asırlar ve nesiller geçmiş aradan. Ama aynı göğün altı ve yine aynı imtihan. Aralarından en güzelini ve en temizini, kara gecedeki kar tanesini, güneşi, ayı ve yıldızları secdede göreni, gönlüne leke düşmeyeni gözlerine kestirmişler. Haset düşmüş 10 kardeşin gönlüne. Babamız yanılıyor ve onu bizden çok seviyor. O halde onu öldürelim demiş 10 kardeş. Onu da fikrinde birbirine eş. Almışlar götürmüşler ve bir kuyuya atmışlar. Kanlı gömleğini de babalarına götürmüşler ve onu kurt yedi demişler. Gözüne yaş, gönlüne yas oturmuş yaşlı babanın. Ağlamaktan gözlerinin nuru sönmüş, lakin dili sabır demiş.
oğlunun gömleğini koklamış, öpmüş ve yüreğindeki acının üstüne örtmüş. Güzel yüzlü çocuk 3 gün 3 gece kuyuda kalmış. Yüce Allah merhamet etmiş, çocuğu kuyudan kurtarmış. Alıp götürmüş bir kervan başka bir diyara. Orada da zayıf bir kalbe düşen kor tanesi, kıskançlıktan tutamamış kendisini ve zindana göndermiş masum kar tanesini. Yüce Allah yine merhamet etmiş ve zindandan kurtarıp o diyara sultan eylemiş. Başaklar Allah'ın lütuf ve rahmetiyle bereketlenmiş. İnsanlar doymuş ve ambarlar dolmuş. Gel zaman git zaman kıtlık olmuş. Kardeşlerini kuyuya atan 10 kardeş sultanın kapısına durmuş. Sultan olan kardeşlerini tanımamışlar. Ancak sultan onları hemen tanımış. Ne gönüllerini kırmış ne de cezalandırmış. Kendilerine bir gömlek vermiş ve bu gömleği babama götürün demiş. Yaşlı adama gömleği götürmüş vermişler. Almış, koklamış, yüzüne ve gözüne sürmüş. Bu oğlumun kokusu demiş ve alemlerin yüce yaratıcısının rahmeti tecelli etmiş. Kalbindeki sızıyı perdeleyen örtü kalkmış ve gözleri yeniden nurla dolmuş. İnsan asırlar evvel ne ile imtihan edildiyse yine aynı ile imtihan ediliyor. Aklını kıskançlık, kin, haset ve öfke ile mi zehirleyecek, yoksa kalbini iyilik, doğruluk ve merhametle mi temizleyecek? Asırlar evvel neye ihtiyaç duyduysa yine aynı şeye ihtiyaç duyuyor insan. Kendi kardeşine bile göstermekten imtina ettiği

merhameti bekliyor Yüce Allah'tan. Çünkü bir tek O'nun merhameti kurtarıyor insanı, karanlığa terk edildiği kuyulardan ve hapsedildiği zindanlardan.

0: Günün Duası.
1: Alemlere rahmet Efendimiz yağmur duasını şöyle yapardı. Hamd, Rahman, Rahim, din ve hesap gününün maliki olan alemlerin Rabbine aittir. Allah'tan başka ilah yoktur. O dilediğini yapar. Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Sen zenginsin, biz fakiriz. Bize bol yağmur indir. İndirdiğin yağmuru bize kuvvet ve güç eyle ve yağmuru muhtaç olduğumuz zamana kadar indir.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Ahlaki Eylemin Temeli, Özgürlük ve Sorumluluk. Profesör Doktor Murat Akın. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yüzleştiği zorluklar karşısında öfkesine yenik düşmemiş, aksine iradesini sorumluluk bilinciyle yönlendirerek tebliğ görevini kararlılıkla sürdürmüştür. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, Taif'te maruz kaldığı ağır eziyetlere rağmen beddua etmek yerine bağışlayıcı bir tutum sergilemesidir. Bu tavır, özgürlüğün yalnızca tepki verme hakkı değil, aynı zamanda doğru tepkiyi seçme sorumluluğu olduğunu da göstermektedir. Bu çerçevede Hazreti Peygamber'in merhamet ve sabır eksenindeki tutumu, özgürlüğün nefsin sınırsız taleplerine teslim olmak değil, aksine onları kontrol altına alarak başkalarının haklarını gözeten bir sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu ortaya koymaktadır. Onun hayatı, bireyin özgür iradesiyle merhameti seçebileceğini, sabrı tercih edebileceğini ve bu tercihlerin ahlaki olgunluğun temelini oluşturduğunu somut örneklerle göstermektedir. Özgürlük ve sorumluluk dengesinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki yansımaları, onun bireylere düşünme, sorgulama ve görüş beyan etme imkanı tanımasında da görülmektedir. Hazreti Peygamber, insanlara yalnızca emir ve yasakları bildiren bir rehber olmamış, aynı zamanda onların düşünmelerini, soru sormalarını ve bilinçli tercihlerde bulunmalarını teşvik etmiştir. Bu yönüyle o, özgürlüğü yalnızca bir hak olarak değil, aynı zamanda doğru kullanılması gereken bir sorumluluk alanı olarak öğretmiştir. Nitekim vahiy dışındaki konularda